0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın, ben Büşra Atayırdam, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinliklerde terörsüz Türkiye süreciyle ilgili önemli mesajlar verdi. Sürecin hedefe ulaşmasıyla yeni bir dönemin başlayacağını söyledi. Ne yaparsanız yapın, bizi yolumuzdan döndüremezsiniz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile dünyanın en büyük Türk İslam mezarlıklarından biri olan Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret edip şehit ve gaziler için dua etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'ta düzenlenen kabine toplantısının ardından konuştu. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilkelerinden ve ulusal çıkarlarından taviz vermeyeceğini söyledi. Türkiye'nin dış politikasını sadece ve sadece Türk milleti belirler dedi. Hiçbir aktör Türkiye'ye ve Türk dış politikasına rota ve sınır çizemez vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin Türk siyasetinde bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Herkesi çözümün bir parçası olmaya çağırdı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 30 Ağustos'un Türkiye'nin önünde yeni bir döneminde başlangıcının işareti olduğunu söyledi. Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte terör örgütleri ve aparatları tarihten silinerek milletimiz bir ve beraber olarak kıyamete kadar yaşayacak dedi. Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar'da konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 81 il başkanıyla Ankara'da bir araya geldi. Partiden ayrılanlarla tartışmaya girilmemesi uyarısında bulundu. Ahlaki kodlara dönüş vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, "Biz kirli adamları yanımızda tutmadık, kirli adamlarla yol yürümedik." dedi. Kurultay sürecinde tüzüğün değiştirileceğini de açıkladı. Alihan Kuriç suç örgütüne yönelik soruşturma genişliyor. İlk iki operasyonda ele geçirilen delillerin ardından yeni bir operasyon başlatıldı. 54 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. 38 kişi yakalanırken 2 şüphelinin yurt dışında olduğu, bir kişinin de cezaevinde olduğu tespit edildi. Washington yönetimi İran'a yönelik ekonomik baskıyı artırıyor. Yeni yaptırımlar, dijital varlıklar, teknoloji, altın, havacılık ve deniz taşımacılığı sektörlerine hedef alıyor. Washington'un baskısı sürerken Tahran'la diplomatik temaslar da devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkardı. Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Suriye'yi terörizme sponsor olan ülkeler listesinden çıkarma kararını memnuniyetle karşılıyoruz açıklamasında bulundu. İsrail ateşkese rağmen yine Lübnan'ın güneyini vurdu. İsrail unsurları Lübnan'ın güneyindeki 4 bölgeye havadan ve karadan saldırıda bulundu. ABD basını ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA Direktörü John Ratcliffe'ın gizlice Moskova'ya gittiğini yazdı. İki ülkeden ziyarete ilişkin açıklama gelmezken Amerikan basınında ziyaretin nedenine ilişkin pek çok iddia dolaşıyor. İddialardan en dikkat çekeni Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in NATO'nun kararlılığını test edecek sert bir eyleme hazırlandığı ve CIA direktörünün bu hamleyi önlemek için Moskova'ya uçtuğu yönünde. Kanada, Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni gümrük tarifelerine karşı misilleme kararı aldı. Ottawa yönetimi, yaklaşık 20 milyar dolar değerindeki Amerikan ürününe ek vergi getirdiğini duyurdu. Amerikan ürünlerine %15, %25 ve %50 oranlarında ek gümrük vergisi uygulanacak. Karar 8 Eylül'den itibaren geçerli olacak. Spor. 20. Akdeniz oyunlarının 5. gününde Türkiye 4 altın olmak üzere 10 madalya kazandı. Zeynep Yetkil Kamal'ın altın madalyası Türkiye'nin Akdeniz oyunlarındaki 1. madalyası olarak tarihe geçti. Kosova'yı 3-2 yenen erkek milli voleybol takımı da grubunda 2-2 yaptı. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanşında bu akşam Lyon'a konuk olacak. Saat 22'de başlayacak karşılaşma TRT 1, TRT Radyo 1 ve Tabi'den naklen yayınlanacak. Filenin sultanları Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turu için parkeye çıkacak. Ay Yıldızlılar A grubundaki 4. maçında Almanya ile karşı karşıya gelecek. Bugün saat 19'da başlayacak mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

Günaydın sevgili dostlar, merhaba. Sabahın namesiyle huzurlarınızdayız. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel haberler alacağımız bir gün olsun dileklerimizle açıyoruz yayınımızı bu sabahta. Programı sizler için Gaye Görkem Özçelik hazırladı. Sesimizi, soluğumuzu teknik yönetmenimiz Selda Kış ulaştırıyor. Mikrofon başında ise spikeriniz ben Dilek Demirbilek Topçu varım ve saatler onu gösterene dek birlikteyiz efendim. Haftanın ortasındayız, çarşamba sabahındayız. Güzel başlayalım dedik, öyle de çıkıyoruz yola. Şarkılar önce yapımcımızdan, onun gönlünden geçenler, sonra sizin istekleriniz olacak. Her zaman olduğu gibi ve repertuarımızın asıl bölümünü siz oluşturacağınız için sizden gelen isteklerin önemi çok daha fazla oluyor şu noktada. 0552 040 66 44 tekrar ediyorum.

0552 040 66 44 WhatsApp mesaj hattımız. Facebook'tan TRT'nin resmi sayfamız vasıtasıyla da mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. İsteklerinizi bekliyoruz. Karayollarında durum, hava durumu, özellikle yollarda seyir halindeki ya da yola çıkacak sevgili dinleyicilerimiz için paylaşacaklarımız arasında yer alacak deyip altını çize çize belirtelim. Ve programımızın ilk eserini Umut Akyürek'ten dinleyelim. Yusuf Nalkese'nin Hüzzam şarkısı. Madem küstün dargındın, neden geldin ağladın?

Talihin elinde oyuncak oldum, kader böyleymiş, buymuş, alın yazım dedi Alp Arslan, Arif Sami Toker'in Hüzzam şarkısıyla. Şimdi de Halil Karaduman'ın Aşkın Tuna'nın dizeleriyle bestelediği Nihavend eserini dinleyeceğiz. Nalan Altınörs'ün yorumuyla Rüyalarda Buluşuruz.

Yüreğime kör düğümler atılmış, çözemedim, çözülmüyor sultanım. Zekai Tuncay'ı kendisine ait Nihavend şarkısıyla dinledik. Güfte Dilaver Cebeci'ye aitti. Bir Selahattin İçli şarkısı var sırada. Cansın Erol yazmış dizeleri. Kürdi makamındaki şarkıyı Hasan Eylül'ün yorumuyla dinliyoruz. Sonbahar vurgunu.

Müftesi Mustafa Sevilen'e bestesi Yıldırım Gürses'e ait Muhayyer Kürdi şarkıyı dinledik bestekarının sesiyle. Mevsimler yas tutup çöller ağlasın. Hicaz bir eserle de Mediha Şen Sancakoğlu mikrofonda. Hüseyin Gökmen'in, Mehmet Erbulan'ın dizeleriyle besteledi şarkısı bu. Şarkım, türküm, gazelim.

0: Sıradaki şarkı sizin. TRT Name sizin için çalıyor.
1: Efendim saatler 7:41'i gösteriyor. Beraberliğimiz devam ediyor. Ve sıradaki şarkıya geçiyoruz. 0552 040 66 44 bize ulaşabileceğiniz telefon, WhatsApp mesaj hattımız, Facebook'tan da TRT Name resmi sayfamız vasıtasıyla mesajlarınızı, dolayısıyla isteklerinizi yönlendirebilirsiniz. Günün ilk isteği Mersin'den Gülten Duran'dan güzel bir gün diliyorum, gönül dolusu sevgiler demiş ve şimdi dinleyeceğimiz eseri istemiş. Eser sevgili arkadaşlarım, Sabriye Çerçi İpek ve Hayati İpek çiftine armağanımdır. Kıymetli emekleriniz için teşekkür ederim. İyi ki varsınız diyorlar. Sizler de iyi ki varsınız. Teşekkür ediyoruz. Mustafa Aydemir Ordu Fatsa'dan kucak dolusu selamlıyor. Eşi Ayla Hanım, kızı Aleyna, oğlu Atalay, yayın ekibimiz ve şu an Karadeniz'de fındık toplayan herkese armağan ediyor. Biz de kolaylıklar dileyelim. Ali Aydoğdu selamlar yollamış, Trabzon'dan Yomra Özdil Mahallesi sakinleri için bir eser istemiş. Zeki Rıdvan Yalçın Rıdvan Ağoğlu da kolaylıklar diliyor. Muz Diyarı Anamur'dan selamlar diyor. Eşi Medine Hanım, kızı Betül, oğlu İbrahim ve Anamur halkıyla herkesi ortak ediyor. Gültekin Erkılıç Gaziantep'ten selamlamış. Sıradaki şarkı eşim Meral'e, oğlum Ege'ye, tüm şarkı severlere armağan olsun demiş. Armağandır diyoruz. Günün ilk isteğini Necmettin Yıldırım'ın sesiyle dinliyoruz. Ümit Yaşar Oğuzcan yazmış dizeleri. Avni Anıl Nihavend makamında bestelemiş. Biraz kül, biraz duman, o benim işte. Kerem misali yanan, o benim işte.

Avuçlarımda hala sıcaklığın var, inan. Unuttum dese dilim yalan, vallahi yalan. Yusuf Nalkese'nin bu Kürt Dilici Asker şarkısını da Seda Gökkadar seslendirdi. Kütahya Tavşanlı'dan Ahmet Dereli, Tavşanlı halkı ve name dinleyenleriyle Ali Yürük için istemişti. Meral Özhan, Aşıklar Diyarı Uşak'tan günaydınlar, hayırlı sabahlar, yüzünüzden tebessüm, gönlünüzden huzur, sevgi eksik olmasın diyerek eşi Erol Bey'e, kendisine, İzmir ve Gaziantep'teki canlarına, değerli sunucumuz, değerli yapımcımız diyerek ve name dostları diyerek bizlere de armağan ediyor. Çok teşekkürler. Ankara'dan Ufuk Erdem, bütün TRT Name çalışanları ve Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanlarıyla Tokat Erbağlı hemşehrileri için istekte bulunuyor. Çamlıca Rıfat ve Gülçin Ulupınar çifti, TRT Name dinleyenler, şifa bekleyenler, yolda olanlar, gece çalışanlara armağan olsun demişler. Erdoğan Oktay, Ayas Yumurtalık'tan selamlar yollamış, güzel yurdumun güzel insanları için.

demiş. İlyas Aydın Tokat Ormanbeyli'den radyo dostlarına gelsin diyerek ulaşmış. Onların istekleri yerine geldi. Sıradaki şarkıya geçiyoruz. Polat Polat, Doğan'ın kalbi Bolu'dan ülkemin müzik sevdalısı güzel insanlarına selam ve sevgilerimle günaydın demiş. Ve Kamil Karbeyoğlu ve Turgay Aykut için istemiş. Ekibimizi de ortak ediyorlar. Teşekkür ediyoruz. Kadri Çençalar'ın Celal Erten'in dizeleriyle bestelediği Hicaz şarkısını Serdar Kaşıkçılar'dan dinliyoruz. Ah edip inlerim gurbet elinde, uzaktan göründü benim dağlarım.

Bir gün karşılaşırsak ayrıldığımız yerde eller gibi davranıp görmemezlikten gelme. Mehsemöz Şimşir'i dinledik Yusuf Nalkese'nin bu Hicaz şarkısıyla. Orhan Şencan Antalya'dan selamlar sevgiler göndermiş. Bu şarkıyı yayın yapım ekibi başta olmak üzere tüm Name dinleyicilerine armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Bayram Gökçen Fethiye'den Zeynep Eren, Kerem ve Metehan'ı torunlarına ortak ediyor. Musa Aytuğ İzmir'den sevgiler yollamış. Mehmet Turan Kahramanmaraş Afşin'den, Afşinli müzikseverler için istemiş. Enis Türk İzmir Bergama Gökçeyurt'tan güzel ülkeme günaydın. Eşim Ayşen, oğlum Özgür, kızım Özgü, torunlarım Enis, Ela, Uzay, Name dostlarım ve radyomuz emekçilerine armağan ediyorum. Başarılı yayınlar diyor, sağ olunuz. Hatice Kaymak Solak İzmir Selçuk Efes'ten selamlar sevgiler yollamış. Name dinleyen tüm dostlarıma armağan olsun. Hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. İsteklerini böyle yerine getirdik. Saatler 8'i 3 dakika geçiyor. İkinci saatimizin içindeyiz. Mustafa Sağyaşar'dan dinleyeceğimiz Ziya Taşkent'in Hüzzam şarkısı var sırada. Mehmet Erbulan yazmış sözleri. Hasip Uygun istiyor. Manisa Salihli'den selamlar, sevgiler yolluyor. Name dostlarına, siz çok kıymetli TRT Name yapım yayın ekibine armağan olsun diyor. Armağandır diyoruz, teşekkür ediyoruz. Şarkıyı birlikte dinliyoruz. Dinmiyor hiç bu akşam ne gözyaşım ne acım. Bu akşam her akşamdan sana pek çok muhtacım.

Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini dedi Suat Kılıç'ı dinledik. Selahattin Altınbaş'ın İlkan Sağ'ın dizeleriyle bestelediği Hüzzam şarkısıyla. Mersin Çamlıyayla'dan Yasemin Yiğit ekibimize TRT Name dinleyenlere günaydın diyor. Ve bu şarkıyı sevgili arkadaşlarına ve torunlarına armağan ediyor. Gülşehir Nevşehir'den İhsan Özdoğan da hoş geldiniz, hayırlı sabahlar dilemiş. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Günümüz aydın, ocağımız şen olsun diyor. TRT Name ekibimize, radyo dostlarına, ayrıca Gülşehirlilere de selamlar olsun diyerek noktalıyor iletisini. Gülden İbiş İmamoğlu da sevgiler yollamış Denizli'den. Fahri Özdemir, Ağrı Patnos'tan günaydın, hayırlı sabahlar. TRT Name hoş geldiniz diyor. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Hatay Altınözü, Karbeyaz köyüme ve tüm köy halkına armağan olsun diyerek istekte bulunuyor. İstekleriniz yerine geldi efendim. Sıradaki şarkımız Almanya'dan Muzaffer Tekin istediği bir eser. Kıymetlimiz sevgili Dilek Hanım'a, ekibine, musiki dostlarıma armağandır. TRT Name olmasaydı ne yapardık? Düşünmek bile istemiyorum. İyi ki varsınız, gönülden teşekkürler demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Çok incesiniz, sağ olunuz. Kaptanzade Ali Rıza Bey'in Kürdili Cazkar şarkısını Güldehen Marmara'dan dinliyoruz. Her tel saçı bir ter dudağın değdiği yerdir.

0: Meşesiz dağlarda meleyen kuzu, sürüden ayrılmış dermansız ağlar Kadri Şençalar'ın bu Hicaz eserini Nusret Yılmaz seslendirdi. Hürriyet Gürsel Kuzu Antalya'dan ekibinize, dinleyen herkese armağandır diyerek istemişti eseri.
1: Yol durumu.
0: Artvin Erzurum yolunun 0 ila 37. kilometrelerinde bulunan 20 adet tünel ve güzergahında yapılacak olan drenaj sistemleriyle bordür dipleri temizlik çalışması nedeniyle 31 Ağustos 2026 tarihine kadar 8-17.30 saatleri aralığında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Afyonkarahisar il sınırı Konya yolunun 7 ila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Konya-Afyonkarahisar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Afyonkarahisar-Konya istikametinden çift yönlü gidiş geliş olarak sağlanmakta. Kırıkkale-Yozgat yolunun 0 ila 20. kilometrelerinde bordür çalışması olduğundan muhtelif yerlerde şerit daraltması yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünüş yolun

0: Sabahın Namesi TRT İstanbul Radyosu'ndan devam ediyor.
1: Yolda seyir halindeki dostlarımıza iyi yolculuklar dileklerimizle sıradaki şarkıyı armağan edelim. Yol durumunu paylaştık. Mutlu sabahlar diliyor Müjgan adı güzel yerce. Ve şimdi dinleyeceğimiz eseri istiyor. İzmir Buca'dan Gökhan Günay da annesi Emine Günay için istemiş. İlknur Elbilsin mikrofona geliyor. Sözler Namık Kemal imzalı, Hacı Arif Bey ise Gah makamında bestelemiş. Olmaz ilaç sineyi sat bareme, çare bulunmaz bilirim yareme.

0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Buna göre bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Bursa 33, İstanbul

İstanbul 30, Çanakkale ve Kırklareli 35, Denizli 40, İzmir ve Antalya 35, Muğla ve Burdur 37, Uşak 34, Adana 36, Hatay ve Ankara ve Konya 33,

0: TRT Name.
1: TRT Name'de sabahın namesi İstanbul'dan canlı yayınla sürüyor. Efendim saatler 8.27 hatta 28'i göstermeye başladı bile. Beraberliğimiz sizlerden gelen isteklerle devam ediyor. Radyolarını yeni açan dostlar için hatırlatalım. 7 haberleri sonrasında merhaba dedik. 10 haberlerine değin birlikteyiz. Eğer siz de gönlünüzden geçen şarkıları TRT Name'de sabahın namesi programında dinlemek isterseniz bize ulaşabilirsiniz. Facebook'tan TRT Name resmi sayfamız vasıtasıyla sabahın namesinin olduğu bölüme mesajlarınızı iletebilirsiniz. WhatsApp mesaj hattımız var. 0552 040 66 44 numaralı. Buraya da mesajlarınızı yazabilirsiniz. Tıpkı Hava Türk gibi. Bulancak'tan selamlar, sevgiler yolluyor. Bugün kızım Nisa Hüma Türk'ün doğum günü demiş. Efendim kızıma armağan ediyor. Mutlu sağlıklı yıllar diliyorum demiş. Biz de kızınızı kutlayalım. Sağlıklı ömürler dileyelim. Sevdikleriyle paylaşacağı güzel günleri, güzel yılları olsun inşallah. İsmet Köklü, Kayseri'den selamlar, sevgiler sizlere. TRT Name dinleyen bütün dostlarıma armağan olsun diyor. Zeki Gün, Burdur Esenevler'den selamlar, sevgiler yolluyor. Siz kıymetli Dilek Hanım'a, ekibinize, kendime, eşime, çocuklarıma, torunlarıma, tüm name dostlarıma, herkese armağandır. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz demişler. Sizler de iyi ki varsınız, teşekkür ediyoruz. İyiden selamlayan Huriye Özer. Sizi de ortak edelim şarkıya ve birlikte dinleyelim. Neşe Öztaş'ın sesiyle dinleyeceğiz eseri. Şarkılar seni söyler, dillerde name adın. Aşk gibi, sevda gibi, huysuz ve tatlı kadın diyecek Neşe Öztaş. Muzaffer İlkar'ın, Fakih Özden'in dizeleriyle bestelediği Nihavend şarkısı bu.

Unuturum diye yorma kendini, unutamazsın. Selçuk Tekay'ın Ünal Narçın'ın dizeleriyle bestelediği şarkısıydı. Muazzez Abacı seslendirdi. Sezai Keyvanoğlu istemişti. Sevgiler, selamlar yollamış Uşak'tan. Sadık Keyvanoğlu, Nurullah Varol, Asım Tuğun, Ali Kılıç, Ömer Karahan, Yahya Akengin ve tüm TRTname dostlarını ortak etmişti. İzmir'den Fatih Adak, TRTName dinleyicilerine, ekibine kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Kıymetli anneannem Cemile Çetin'le kıymetli dedem Recep Çetin'e kucak dolusu sevgiler demiş. Sıradaki şarkı onlar için de seslendirildi. Efendim, Oğuz Onur Ankara Küçükesat'tan ulaşıyor. Selamlar, sevgiler yolluyor. Mutluluk, huzur ve kolaylıklarla dolu güzel bir gün dilekleriyle istiyor. Meleğim Gonca Gülüm'e, Uğur Heybeli'ye, Samsun Atakum Türk Sanat Müziği Koro arkadaşlarıma, sevip de kavuşamayanlara, şu anda radyomuzu dinleyen dostlarla, siz vefalı, fedakar, kıymetli, muhteşem yapım yayın ekibi ve teknik ekibinize armağandır demiş. Emeği geçen tüm ekibe de şükranlarımı sunuyorum diye istekte bulunmuş. Sizler de iyi ki varsınız. Teşekkür ediyoruz. Efendim, Yaşar Güvenir'in şarkısını Mehmet Özkaya seslendirecek. Şarkının makamı Hicaz. Çaresizim, çaresiz.

Efendim, güzel sunam dedi Nilgün Aygül Bingöl, Zübeyde Yalın Öktem'in Kürdi şarkısını dinledik. Naz Atasev istemişti. Bütün güzel yürekli kardeşlerimize armağan olsun demiş. Zeki Özceylan günaydın diyor, Merzifon'dan selamlar yolluyor eşi Süheyla Hanım'a. Arkadaşları Enver ve Mualla Sağaroğlu, Dursun ve Ayşegül Değirmenci için istiyordu. Sizin de ömrünüze bereket, çok teşekkürler. Sizleri de ortak ettik. Nusret Triyaki, Samsun Yakakent Kozköy'den iyi yayınlar diliyor. Resim, ritim, koro arkadaşlarım için diyor. Sıradaki eser için selamlar yollamış. Çok teşekkürler. Sıradaki şarkıya geçiyoruz. Çınar Tatlı Urla'dan ulaşmış bize. Yıllardır sizi dinlerim ve beğenirim. Bu da ilk isteğim olsun diyor. Çok da güzel bir şarkı istemişsiniz. Aramıza da hoş geldiniz diyelim. Bundan sonra sesinizi ara ara lütfen duyurun bize. Çünkü gerçekten hangi sevgili dostlar nerelerden dinliyorlar, programlarımız için neler düşünüyorlar, biz de merak ediyoruz. Şemsi Belli'nin dizelerini Selahattin İnal Kürdili asker makamında bestelemiş şarkıda. Faruk Salgar'ı dinliyoruz. Yok artık tahammülü bu ateşe gönlümün. Yakacaksan yak bitir, seveceksen sev artık.

Hangi dağ ardına kaçıp gittiniz? Deli gönlümün deli günleri. Selahattin Altınbaş, Halil Soyer'in bu dizelerini bestelemiş Rast makamında eseri Elif Güreşçi'den dinledik. İbrahim Özdemir Bolvadin'den selamlar, sevgiler yollamış ve bu şarkıyı hem kendisine hem ekibimize, dinleyicilerimize de armağan etmiş. Çok teşekkürler. Osman Selçuk Altın Karamürsel'den iyi yayınlar diliyor. Canım eşim Pınar Çetin Altun'a, tüm TRT Name dostlarına, yeryüzünün kanatsız melekleri, sağlık çalışanlarına hediyedir diyor. Savaş Özat'a İzmir'den Name dinleyicileri için istiyorum demiş. Karadeniz Ereğli'den Fatma Açan da kucak dolusu sevgiler selamlar yollamış. Efendim, sizin isteğinizi de bu eserle yerine getirdik. Başkaca bir istek var mı bu şarkıya? Evet, Fatma Hanım aynı zamanda radyo dostlarını da sayıyor. Şehri İstanbul Musiki Korosu değerli ekibiniz ve Name dostları demiş. Doktor İsmet ve eşi Ayşe Onuk için de istiyorum diyorlar. Sizler de iyi ki varsınız, teşekkür ediyoruz. Fikri Aksoy da serin bir erbaa sabahından yapım yayın ekibi TRT Name dinleyenlere selamlar saygılar demiş. Teşekkür ediyoruz, sizleri de ortak ettik. Yahya Geylan'dan dinleyeceğimiz bir nihavent eser. Saatler tam 9'u 1 dakika geçiyor. Son saatimize girdiğimizi gösteriyor zaman. Hayırlı sabahlar dilekleriyle ulaşan Ali Özyener'in isteği var. Gaziantep'ten ulaşan dinleyicimiz Dilara Acıburç Göksu, Halil İbrahim Zengin, Mehmet Yağcı ve Name dostlarıyla koro arkadaşlarını ortak etmiş. İstekler yerine geliyor. Güfte Özdemir Kiper, Beste Hüseyin Soysal, makam nihavent Yahya Geylan seslendiriyor. Özlediğim şarkısın kulaklarımda, adın bin bir namedir dudaklarımda.

Tutundum ışıksız karanlıklara dedi Seda Gökkadar'ı dinledik sevgili dinleyenler. Yusuf Nalkese'nin Halit Çelikoğlu'nun dizeleriyle bestelediği Hüzzam eserini dinledik. İstekler vardı. Biraz sonra ekranımda göreceğim. Bu arada saatin 9.11 olduğunu söyleyelim. Ekrem Mert Altınordu'dan ulaşan dinleyicimiz TRTname dinleyicileri için istiyorum demiş. Muharrem Yorulmaz hoş geldiniz diyor. Hoş bulduk çok teşekkür ediyoruz. Günaydın diyerek ulaşıyor. Sevgili dinleyicimiz tüm dostları için Ankara'dan kucak dolusu sevgiler yollayarak istekte bulunmuş. Sizin isteğinizi de bu eserle yerine getirdik efendim. Sıradaki şarkıya geçiyoruz. Sıradaki eserimiz Şekip Ayhan Özışık'ın Ülke Aker'in dizeleriyle bestelediği Muhayyer Kürdi şarkısı. Eserini Azan Sıvacı'nın yorumuyla dinleyeceğiz. Mehmet Gücü Yener hayırlı sabahlar dilekleriyle ulaşıyor. Efendim yaşam paylaşınca güzel, değerli ve de anlamlı yürekten teşekkürlerimiz sizlere ve bunu bilenleredir demiş. Teşekkür ediyoruz. Ve istediği şarkıyı da vatanını, bayrağını yücelten, dürüstlüğü paylaşmayı, biz olabilmeyi ilke edinenlere Erdal Çile, Selçuk Arabacıoğlu, Ümit Kaya Çelebi, Gülsefa Can Bolat, Musa Özçelik ve tüm dinleyicilerimize de armağan ettiğini belirtmiş. İsteklerini yerine getirelim, şarkıyı birlikte dinleyelim. Seni andım bu gece, kulakların çınlasın.

İki kızımız olsa güzelim, cümle alem duyası, birinin adı Bükülü İpek, öbürü İğne Oyası. Buzelik makamındaki şarkı Erol Sayan'ın bestesiydi. Sözler Samim Arıksoy'a aitti. Mediha Şensancakoğlu'nun yorumuyla dinledik. Firaya Özgün yeni günün yeni umutlar, güzel başlangıçlar getirmesi dileğiyle size değerli ekibe selamlar, sevgiler yolluyorum. Kardeşim Sevtap Bayraktar, eşim Tuğsal, sizler ve tüm dinleyenler için rica ediyorum. Sonsuz teşekkürler, iyi ki varsınız demiş. Sizler de iyi ki varsınız, sağ olunuz. Manisa'dan Salih Kurt, hayırlı sabahlar diliyor. Sıradaki eseri aileme, torunlarıma, name dostlarımdan Zafer Özkara, Mehmet Uluyurt, Mehmet Andız, Feyzi Akşen, Murat Odabaşı ve sizlere armağan ediyorum diyor. Tuncel Erol, Eskişehir'den iyi yayınlar dilemiş. Onların istekleri de bu güzel eserle yerine geldi. Sıradaki şarkıya geçiyoruz efendim. Sıradaki eserimiz Turhan Taşan'ın bir Hicaz şarkısı. Sözler de Turhan Taşan'ın. Serap Mutlu Akbulut seslendirecek. Gemlik Kumla'dan Nebahat Yalnız. Günümüz aydın, sağlığımız yerinde. Bir de TRT namemiz olsun, daha ne olsun diyor. Efendim sevgili sunucumuz Dilek Hanım'a, name aileme sevgiler demiş. Ve koro arkadaşları, şefleri ve şu an Erdek'te bulunan ablası ve eniştesi için istemiş bu şarkıyı. Şarkıyı birlikte dinliyoruz. Aynı çatı altında aşkımız bir yalanmış.

Canımcım Cengizhan Sönmez kendisine ait Hicaz şarkısını seslendirdi. Sözler Hüseyin Balkancı'ya aitti. Efendim son günlerde çokça dinlediğim ve çok sevdiğim bir eser. Hayırlı sabahlar, başarılar, kolaylıklar dilerim demiş. Kim demiş? Bir sevgili dinleyicimiz, ismini göremiyorum, bu şarkıyı isteyen Ali Yöntem. Taşın aş olduğu asil şehir Bucak'tan sabahın namesine selamlar, sevgiler yollamış, hayırlı sabahlar dilemiş. Sıradaki şarkı Selahattin Erzi, Ahmet Özçelik ve başka kimler için ekranda henüz göremiyorum isteği. Ahmet Özçelik ve kimler için istiyormuş? Halil Ergin için istiyormuş. İstek sahibimiz ise Önder Talipoğlu'ymuş. Evet, Cengizhan Sönmez'in Canımcım şarkısını istiyormuş. Efendim isteği yerine geldi. Melihan İlfer Keskin Kütahya Tavşanlı'dan sağlıklı, huzurlu, mutlu günler dilemiş. Şarkılar sizlere, aileme, arkadaşlarıma, TRTname dinleyenlere armağan olsun demiş. Efendim armağandır dedik. Sıradaki esere geçiyoruz. Sıradaki şarkımız Çiğdem Yarkın'dan dinleyeceğimiz Fehmi Tokay'ın Rast eseri. İstanbul Emirgan'dan Emre Doğan istiyor. Başta TRTname ekibi olmak üzere herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün diliyorum demiş. Efendim teşekkür ediyoruz. Eseri birlikte dinliyoruz. Gönlümün eshar içinde gül gibi dildarı var.

Yanık Ömer her savaştan bir yara taşıyor. Hüseyini makamındaki bu Saadettin Kaynak eserini Yaprak Sayar'dan dinledik. Mersin Erdemli'den Ahmet Özçelik, değerli sunucumuz ve ekibine kucaklar dolusu selamlar, sevgiler, saygılar demiş. Saygı bizden, çok teşekkür ediyoruz. Bu eseri sizlere eşim Saynur Hanım'a, torunlarım Duygu, Kıvanç, Göktuğ, Elif, Selcan, Efe, Ahmet Yiğit, Ela Nur ve Yağız Özçelik'le değerli müdürüm Mustafa Mingil, yeğenim Profesör Doktor Arif Çerçi'ye armağan ediyorum demiş. İstekler böylece yerine geldi. Sıradaki isteğe geçiyoruz. Yavaş yavaş da programımızın sonuna doğru yol alıyoruz. Efendim, Turgay Kızıltuğ'dan dinleyeceğimiz bir Erol Sayan şarkısı, Güfte Mehmet Gökkaya imzalı. Tokat Niksar Çamiçi Yaylası'ndan Süleyman Altuner. Name ve Niksarlı dostlarıma, Adanalı hemşehrilerime selamlar, saygılar deyip bizleri de ortak ederek istekte bulunmuş, şarkıyı birlikte dinliyoruz. Kalbe dolan o ilk bakış unutulmaz.

Melahat Gülses'i dinledik. Bir lodos gibi sevgin esti gönlüme. Hüsamettin Olgun yazmış dizeleri. Şahin Çangal bestelemiş Hicaz makamında. Gülsefa Can Bolat güzel bir gün olsun diyerek istemiş bu eseri. Erdek'ten özverili emeklerinize sonsuz teşekkür ediyorum. Eriyen zaman içinde her şey dost radyomla sizlerle güzel, iyi ki demişler. Teşekkür ediyoruz. Tekirdağ Barbaros'tan Türkan Aykurt, sağlıklı huzurlu geçen gününüz olsun. Bugün benim doğum günüm diyor. Bugün doğum gününü kutlayanlara torunlarım Doğa, Asya ve Açelya'ya da armağan ediyorum demiş. Efendim doğum gününüz kutlu olsun. Sağlıklı ömürler diliyoruz sevdiklerinizle, torunlarınızla, çocuklarınızla. Nice nice yıllar diliyoruz efendim. Mersin'den Zeki Harman da Harman ailesi ve dinleyicilerimizi ve bizleri ortak etmiş. Ecvet Kurt Kocaeli Gölcük'ten hayırlı sabahlar diliyor. Kolaylıklar diliyor. Tüm eserleri name dostlarıma armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum diye ekliyor. Çok teşekkürler. Efendim sizlerin istekleri de yerine geldi ve sıradaki esere geçiyoruz. Sıradaki eserimiz Ahmet Uzal'dan bir istek. İzmir Buca'dan ulaşan dinleyicimiz eşi Zeynep Hanım. Çocukları Hasan, Merve, Emine, torunu Mert, yeğeni Yücel, eşi Nilüfer, kızları Sude Nur ve TRT Name dinleyen herkes için istemiş. Nesrin Kürkçü bu kez mikrofonda Saadettin Kaynağ'ın Vecdi Bingöl'ün dizeleriyle bestelediği Uşak şarkısını seslendirmek üzere. Niçin baktın bana öyle, derdin nedir, durma söyle.

Gönlüm yaralı, bilmiyorum yar bana ne oldu. Nazlı Kanaati dinledik Kadri Şançalar'ın bu Hicaz şarkısıyla. Ankara'dan iyi yayınlar dilemiş Murat Ayaz, Ali Balcı Manisa Turgutlu'dan sevgiler yollamış. Programda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Dinleticiniz tüm eserleri TRT Name radyo dostlarıma ve bugün doğum günleri olan Nedim Çakır, Selim Bekar ve Mehmet Aktaş Beyler armağan ediyorum demiş. Bir kez daha doğum günü olan herkesi kutlayalım sağlıklı ömürler dilekleriyle. Ve programın da sonuna böylece geliyoruz. Efendim oyun havasıyla veda edeceğiz sizlere. Sesimizi, soluğumuzu ulaştıran teknik yönetmenimiz Selda Kış. Programı sizler için hazırlayan Gaye Görkem Özçelik ve mikrofon başında spikeriniz ben Dilek Demirbilek Topçu. Efendim Göksel Baktı Girin Hüzzam oyun havasıyla veda edeceğiz. Almanya'dan Fatma Ateşok sevgiler yollamış, iyi yayınlar dilemiş. Sıradaki eseri sizlere name dostlarıma armağan ediyorum diyor. Coşkun Bakan Antalya'dan selamlar yolluyor. Maya Türköz İzmir'den hepimize güzel sağlıklı bir gün dilemiş. Teşekkür ediyoruz. Tüm sevgili dinleyicilerimize cuma sabahı yine birlikte olalım istiyoruz. Güzel bir gün olsun hepimiz için efendim. Hoşça kalın.

0: CRT Name.
1: Saat 10.
0: Haberler.
1: İyi günler, ben Büşra Atayır'dan haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 467 oyla kabul edilen tarihi düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye sürecinin Türk siyasetinde bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Herkesi çözümün bir parçası olmaya çağırdı. Gelecek nesillere terörden arındırılmış bir vatan bırakma kararlılığını yineledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreç güven tazelemiş, çok ciddi güç kazanmıştır. Bu mesele sadece Cumhur İttifakı'nın değil, 86 milyonun ortak meselesidir, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilkelerinden ve ulusal çıkarlarından taviz vermeyeceğini söyledi. Türkiye'nin dış politikasının sadece Türk milletinin belirleyeceğini aktaran Cumhurbaşkanı, hiçbir aktör Türkiye ve Türk dış politikasına rota ve sınır çizemez vurgusu yaptı. Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen kabine toplantısının ardından konuştu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı. 26 Ağustos 1071'in tarihin seyrini ve coğrafyaların istikametini değiştiren kutlu bir kader anı olduğunu belirtti. Bahçeli, Malazgirt mazimiz, Anadolu namusumuz, Türkiye istikbalimizdir, dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 81 il başkanıyla Ankara'da bir araya geldi. Partiden ayrılanlarla tartışmaya girilmemesi uyarısında bulundu. Ahlaki kodlara dönüş vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, "Biz kirli adamları yanımızda tutmadık, kirli adamlarla yol yürümedik," dedi. Kurultay sürecinde tüzüğün değiştirileceğini de açıkladı. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma genişliyor. İlk iki operasyonda ele geçirilen delillerin ardından yeni bir operasyon başlatıldı. 54 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. 38 kişi yakalanırken 2 şüphelinin yurt dışında olduğu, 1 kişinin de cezaevinde olduğu tespit edildi. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında ifadesi alınan ünlü isimler arasına oyuncu Şahan Gökbakar da eklendi. Tanık sıfatıyla ifade veren Gökbakar, Haluk Levent'e güvenmediği için Ahbap Derneği ile hiçbir dönem ilişkisinin bulunmadığını söyledi. Gökbakar, yardım faaliyetlerinin her zaman devlet eliyle, resmi kurumlar eliyle yapılmasını destekledim, dedi. Washington yönetimi İran'a yönelik ekonomik baskıyı artırıyor. Yeni yaptırımlar, dijital varlıklar, teknoloji, altın, havacılık ve deniz taşımacılığı sektörlerine hedef alıyor. Washington'un baskısı sürerken Tahran'la diplomatik temaslar da devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkardı. Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Suriye'yi terörizme sponsor olan ülkeler listesinden çıkarma kararını memnuniyetle karşılıyoruz açıklamasında bulundu. Kanada, Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni gümrük tarifelerine karşı misilleme kararı aldı. Ottawa yönetimi, yaklaşık 20 milyar dolar değerindeki Amerikan ürününe ek vergi getirdiğini duyurdu. Amerikan ürünlerine %15, 25 ve 50 oranlarında ek gümrük vergisi uygulanacak. Karar 8 Eylül'den itibaren geçerli olacak.
0: Spor.

20. Akdeniz oyunlarının 5. gününde Türkiye 4 altın olmak üzere 10 madalya kazandı. Zeynep Yetkil Kamal'ın altın madalyası Türkiye'nin Akdeniz oyunlarındaki 1000. madalyası olarak tarihe geçti. Kosova'yı 3-2 yenen erkek milli voleybol takımı da grubunda 2-2 yaptı. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanşında bu akşam Lyon'a konuk olacak. Saat 22'de başlayacak karşılaşma TRT 1, TRT Radyo 1 ve Tabi'den naklen yayınlanacak. Filenin Sultanları Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turu için parkeye çıkacak. Ay Yıldızlılar A grubundaki 4. maçında Almanya ile karşı karşıya gelecek. Bugün saat 19'da başlayacak mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

TRT Name İstanbul mikrofonlarından gönül dolusu selamlar, sevgiler sunuyoruz. 26 Ağustos Türk tarihi için Anadolu'nun kapılarının Türklere açıldığı ve vatanın düşman işgalinden kurtarıldığı iki kritik dönüm noktası olan Manazgirt Meydan Savaşı ve Büyük Taarruz günlerinin yıl dönümü bizler için. Ve değerli dinleyicilerimiz, Kurtuluş Savaşı da Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın 26 Ağustos 1922'de sabaha karşı verdiği emirle başlattığı Büyük Taarruz ve 30 Ağustos'taki Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile zaferle sonuçlandı. Biz de bu hafta hem Büyük Taarruz hem de Zafer Bayramı'nın yıl dönümüyle çifte bayram yaşıyoruz, çifte bir gurur hissediyoruz değerli dostlar. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal ve tüm şehitlerimizi, gazilerimizi saygı, sevgi, minnetle yad ediyoruz. Evet, bugün programımızın açılışını bugüne özel harika bir şarkıyla yapmak istedik. Alp Arslan bizlerle birlikteydi. Sanatçı Hicaz makamındaki Esergon Kalesi isimli türküyle bize seslendi. Günün anlam ve önemine uygun bu harika başlangıcın ardından yayınımızda yine birbirinden güzel eserlerle sizlere sesleneceğiz. Teknik yönetmenimiz sevgili Gülsen Kızıler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e sizleri keyifli bir müzik yolculuğuna çıkaracağız. Dinleyeceğimiz ilk eser Muazzez Abacı'nın 1989 tarihli Felek albümünde yer alan bir Mustafa Nafiz Irmak şarkısı. Şevket Sağ makamındaki bu şarkının güftesi Ratip Aşir ve Mustafa Nafiz Irmak imzalı. Sebep sensin gönülde ihtilale, sürüklersin beni sonsuz melale.

Serve boylu, ince belli, tavrı munis, ince belli. Ankara Radyosu'nun değerli sanatçısı Bilge Pakalınlar bizlerle birlikteydi. Nikriz makamında bir Erdin Çelikkol bestesi dinledik. Bu sevilen eserin güftesi Reşat Özpirinççi imzalıydı. Kıymetli dostlarımız, şimdi ise ilk olarak Behi Aksoy'un 1967 yılında seslendirmiş olduğu, ardından yeni düzenlemelerle tekrar dinleyiciyle buluşan çok sevilen bir eseri sizlerle paylaşıyoruz. Bir Avni Anıl şarkısı, güfte merhum Tekin Gönenç'e ait. Unutamıyorum, unutamıyorum, gecem yok artık, gündüzüm yok. Tek sen varsın, senin saçların var, dalgın, ıslak gözlerin var.

Aşkımız ne güzeldi, gittiğinde anladım. Ankara Radyosu sanatçılarından Nazlı Kanaati dinledik. Hüsnü Üssü'nün güftesi Aşkın Tuna'ya ait Hicaz şarkısını seslendirdi sanatçımız. Ve bizim de zihnimizde aşka, sevgiye dair sorular uyandırdı. Acaba gerçekten elimizdeki güzelliklerin kıymetini bizden gittiklerinde mi anlıyoruz? Kim bilir, belki de öyledir. Belki de insanoğlu bir parça kıymet bilmiyordur. O yüzden bizler her ne olursa olsun yaşama güzel pencerelerden bakıp sevdiklerimiz, bize mutluluk veren her şey yanı başımızdayken kıymetini bilmeye devam edelim. Evet, şarkılarla yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi 90'lı yıllara damga vuran bir Bilge Özgen bestesi dinleyeceğiz. Güfte İlter Yeşilay'a ait. Efendim, rivayet odur ki İlter Hanım'ın eşi Zeynel Bey'le yaşadığı bir münakaşa sonrası bu şiiri yazdığı ve yatak odasının kapısına astığı söylenir. Zeynel Bey de bu şiirin bestekarı Bilge Özgen'e iletilmesine vesile olmuştur. Şimdi bu güzel şarkıda Serap Kuzey bizlerle birlikte. Dediler zamanla hep azalırmış sevgiler. Olsun, bana seninle geçen yıllarım yeter.

Akşam vakti gel gizlice, kim görecek, kim bilecek? Hüsnü Üstün'ün güftesi Sadık Atay imzalı şarkısında Ayşe Tunalı bizlerleydi. Bu eser sanatçının 91 yılında yayınlanan Oldu Mu Ya isimli albümünde yer almaktaydı. Zaman tünelinde yolculuğumuz devam ediyor kıymetli dostlarımız. Şimdi ise film müziklerinin unutulmaz eserlerinden birine kulak vereceğiz. İlk olarak 1971 yapımı, başrollerini Hülya Koçyiğit ve Tarık Akan'ın paylaşmış olduğu Beyoğlu Güzeli filminde Belgıs Özener tarafından seslendirilen, hemen bir yıl sonra 1972'de ise başrolünde Emel Sayın'ın yer aldığı Hicran filminde sanatçı Emel Sayın tarafından seslendirilen unutulmaz bir Teoman Alpay bestesine kulak veriyoruz. Güfte Nihat Aşar'a ait, bu defa kıymetli sanatçımız Medyaşen Sancakoğlu seslendiriyor. Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım? Bazen gözyaşı oldu, bazen içli bir şarkı.

2000 yılında ebediyete uğurladığımız Yıldırım Gürses, vefatının ardından şarkılarından derlenmiş olan Anılarla Yıldırım albümüyle anılmakta ve bu albümden çok özel bir şarkıyla sizlere seslenmiş olduk. Güfte Mustafa Sevilen, beste Yıldırım Gürses imzalıydı. Gerek icra ettiği şarkılarla gerek bize miras bıraktığı besteleriyle sevgiyle yad ettiğimiz Yıldırım Gürses'in ardından şimdi günümüze yaklaşıyoruz ve Hasan Eylen'in

2011 yılında yayınlanan Özlediğim Şarkısın isimli albümünde yer alan Bir Şekip Ayhan Özışık şarkısına kulak veriyoruz. Acem Kürdi makamındaki bu eserin güftesi Nurettin Özdemir'e ait. Bir gün bana geleceksin yıllardan sonra, ince bir yağmurla ıslanmış, yorgun.

Ruhumuza şifa bir muallim İsmail Hakkı Bey bestesi dinledik. Acem Kürdi makamındaki bu eser 2011 yılında yayınlanan Eşref Vakti albümünde Bekir Ünlüater'in seslendirmiş olduğu kayıtla huzurlarınızdaydı. Kıymetli dostlarımız, biliyorsunuz her programımızda sizler için mini köşeler hazırlıyoruz. Bugün de Güne Bir Söz Bırak köşesinde yine güzel bir paylaşımda bulunmak istiyoruz. 13. yüzyılda yaşamış olan İslam filozofu ve alim Hacı Bektaş-ı Veli'nin bir sözünü sizlerle paylaşmak istiyoruz. Ünlü düşünür ve gönül adamı şöyle söylemiş: "Sen güzellikle sözünü söylersin, arif olan ders alır, cahil olan tavır." Evet, yaşam yolculuğumuzda gerek iş hayatımızda gerek ikili ilişkilerimizde elbette düşüncelerimiz, davranışlarımız her zaman başkalarıyla paralel gitmeyebilir. Ancak ortak noktada buluşabilmek, güzel bir üslupla düşüncelerimizi aktarabilmek insan olabilmenin en önemli erdemli davranışlarından olsa gerek. Varsın bu sözlerin muhatapları bizi yeteri kadar anlayamasın. Elbette arif olanlar kendi payına düşeni alacaklardır. Yaşam dengelerden ibaret, diliyoruz o hassas dengeyi mutlulukla tutturabileceğiniz kalpler çevreler etrafınızı. Ve bu güzel dileklerle yine şarkılardaki yolculuğumuza devam ediyoruz. Şimdi Nazan Sıvacı bizler.

ile birlikte olacak Alaaddin Şensoy'un güftesi Nevin Yavuz'a ait Acem Kürdi şarkısını seslendirecek sanatçı. Sevdadır şu kalbe dolan, bu gerçeği sanma yalan.

Ahmet Özsan, Selahattin İçli'nin Güftesi Cansın Erol Ozan'a ait Kürdi şarkısını seslendirdi. Sevgili musiki dostlarımız, şimdi ise Saadettin Öktenay'ın sözleri Sevim Yücealp'e ait Kürdi şarkısında Hüner Coşkuner'i ağırlıyoruz. Sanatçının 1996 yılında yayınlanan Beni Tek Sen Anlarsın isimli albümünden bir kayıt paylaşıyoruz.

1996 tarihli Beni Tek Sen Anlarsın isimli albümünde yer verdiği Saadettin Öktenay şarkısını dinledik. Kürdi makamındaki bu şarkının güftesi Sevim Yücealp imzalıydı. Sevgili dinleyenlerimiz, bu hareketli eserin ardından şimdi yayınımıza Kürdeli Cazkar makamında daha dingin bir şarkıyla devam edeceğiz. Avni Anıl'ın güftesi merhum Tekin Gönenç'e ait unutulmaz eserini Hasan Eylen yorumuyla sunacağız sizlere. Hasan Bey'in 2011 yılında yayınlanan albümü Ruhumun Gün Batımı'nda seslendirmiş olduğu kaydı paylaşıyoruz. Kurumuş topraklar gibiyim, öyle unutulmuş, öyle yoksun. Sen de yağmur duasına çık, sen de ne olursun.

Ahmet Özhan'ı 2011 yılında seslendirmiş olduğu Güftesi Yalçın Bennican, Bestesi Mahmut Oğul'a ait Kürdülücü Asker makamındaki şarkıyla dinledik. Söyle bana yağmur gözlüm, sen hiç deniz gördün mü? Birlikteliğimize yine Kürdülücü Asker makamında şarkılarla devam ediyoruz sevgili dostlar. Şimdi ise beste ve güftesi Yusuf Nalkesen imzalı çok güzel bir esere kulak vereceğiz. 1951 yılında başlayan sanat hayatında Münir Nurettin Selçuk, Zeki Müren, Alaaddin Yavaşça, Arif Sami Toker, Sade Işılay gibi değerli müzik adamlarıyla çalışmış olan ve özellikle Benim Adım Çalı Kuşu adlı eserinde nakarat kısmındaki kahkaha sesleriyle hafızalara kazınan değerli sanatkar Güzide Kasacı'ya kulak vereceğiz. Ne o bensiz edebilir, ne temelli gidebilir.

18 sanatımızın altın sesi sanatçısı Ela Altın bizlerle birlikteydi. Selahattin Pınar'ın güftesi Vecdi Bingöl'e ait Kürdili Cazker şarkısıyla konuğumuz oldu değerli sanatkar. Ne demiştin, niçin caydın sözünden diye sordum. Ve birlikteliğimizde şimdi 1991 yılına uzanalım. Zeki Müren'in Doruk'taki Nameler isimli albümünde yer alan Bir Bilge Özgen şarkısına kulak verelim. Bu sevilen eserin güftesi ise Cemal Safi imzalı. Seninle buluşmamız ne kadar güç olsa da senden sadece beni sevmeni istiyorum. 5 dakika baş başa kalmamız suç olsa da senden sadece beni sevmeni istiyorum.

Değerli sanatçımız İsmail Olgay ile 1998 yılına uzandık ve Zekai Tunca'nın renkli makamsal örgülerle ilmek ilmek işlediği bir besteye kulak verdik. Kürdeli Cazker makamındaki bu eserin güftesi Mehmet Erbulan'a aitti. Bahar çiçek çiçek gelince güzel, hayat sevince, sevilince güzel dedi sanatçı. Gerçekten de öyle kıymetli dinleyenler. Hayat sevince güzel, biz de her şeye inat, sevmeye devam edelim. Elbette saf sevgimize layık sevgiler de bizi bulacaktır, öyle değil mi? Şimdi ise bir kutup ayası bestesi var sırada. Muayyer Kürdi makamındaki bu eserin güftesi Metin Vural'a ait ve sanatçımız kutup ayasının sesinden dinliyoruz. Acıların senden vefalı çıktı, geleceğim deyip bekletmediler. Gönül gözü gördü gözümde yaşı, sevmeyenler seli fark etmediler.

İlk olarak 1964 yılında Ankara Radyosu'nda Kutup Ayası tarafından icra edilen, aynı yıl Nesin Sipahi'nin 45'lik plağı okuduğu ve Mavi Işıklar grubu tarafından da seslendirilmiş icrasıyla günümüzde de gençler arasında son derece popüler olan Bir Gün Doğdu Duran klasiği dinledik. Muhayyer Kürdi makamındaki bu eseri Asuman Aslım Görgün seslendirdi. 95 yılında yayınlanan Sevilen Şarkılar isimli karma albümünden bir kayıttı sizlerle paylaştığımız. Değerli dinleyicilerimiz, şimdi ise 2015 yılında bir mola veriyoruz ve yine Türk Musiki Arşivine kazandırılmak üzere seslendirilmiş Şekip Ayhan Özışık'ın güftesi Şadi Kurtuluş'a ait yeni şarkılar literatüründen bir eseri sizlerle paylaşıyoruz. Değerli ses sanatçısı ve ritim sanatçısı Erhan Bahçı bizlerle. Ah şu yalnızlık, gözümde yaşlar, en gamlı anlarım her akşam başlar.

TRT Name'nin sevgili dostları Dilek Türkan bizlerle birlikteydi. İnce Saz'ın 2005 tarihli albümünde seslendirmiş olduğu Necip Celal Andel eseriyle konuğumuz oldu sanatçı. Güftesi Rüştü Ege'ye ait olan eser tango formunda sevilen bir şarkıydı. Ve değerli dostlar, bugün birbirinden güzel şarkılarla ne yazık ki bir yayının daha sonuna geldik. Büyük Taarruz'un şanlı başlangıcı 26 Ağustos ve Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlandığı bu harika günün yıl dönümünde biz de içimizdeki sevinçle, gururla TRT Name mikrofonundan en güzel şarkılarla sizlere seslendik. Huzurlarınızdan ayrılırken sizlere yine günün anlam ve önemine uygun harika bir şarkıyla veda etmek istiyoruz. Teknik yönetmenimiz sevgili Gülsen Kızıler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e coşkuyla dolu, mutlulukla dolu nice özel bayramları beraberce kutlamak dileğiyle diyoruz. Ve sizleri Yıldırım Gürses'ten dinleyeceğimiz güftesi Yahya Kemal Beyatlı'ya ait, bestesi Yıldırım Bey'e ait harika bir eserle baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.

0: TRT Name.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: İyi günler, ben Büşra Tayırdam, haberleri veriyoruz. Türkleri Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü coşkuyla kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip

Tayyip Erdoğan Malazgirt'te 955. yıl Anadolu'nun fethi Malazgirt 1071 anma programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgemizde tarihin yeniden yazıldığını vurguladı. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi. Erdoğan terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Kurtulmuş, Sultan Alparslan'ın Anadolu'yu vatan kılma iradesine vurgu yaptı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 26 Ağustos 1922'deki Büyük Taarruz'un yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Duran, Büyük Taarruz, Anadolu'nun ebedi Türk yurdu olduğunun ilanı olmuştur, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Büyük Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Emine Erdoğan paylaşımında Malazgirt Zaferi'nin yalnızca geçmişin şanlı bir hatırası olmadığını belirtti. Malazgirt'in asırları aşan ruhunun yarınlarımıza istikamet vermeye devam etmesini diliyorum ifadelerine yer verdi. Milli havacılıkta tarihi bir adım daha atıldı. Türkiye'nin ilk milli genel maksat helikopteri Gökbey'i kullanacak Hava Kuvvetleri'nin ilk uçuş ekibi eğitimlerini tamamladı. Ekim ayında envantere gireceği duyurulan Gökbey, 5 saatten fazla havada kalabiliyor ve 948 kilometre menzile sahip. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge süreci başarıyla ilerliyor. Suriye'de terör örgütü YPG-SDG feshedildi. Örgütün Suriye devlet kurumlarına tamamen entegre edildiği duyuruldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde toplantı trafiği sürüyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'ni peş peşe toplayacak. Kılıçdaroğlu saat 13'te Merkez Yönetim Kurulu'na, saat 15'te de Parti Meclisi'ne başkanlık edecek. İstanbul'un ulaşımında önemli bir alternatif güzergah oluşturan Yavuz Sultan Selim Köprüsü 10 yaşında. 10 yılda köprüden milyonlarca araç geçti, kent trafiği nefes aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, köprü sayesinde zaman ve yakıttan toplam 138 milyar lira tasarruf sağlandığını açıkladı. Trafik kazası sonrası hasar ihbarında yeni dönem 1 Eylül'de başlıyor. Ortak Hasar İhbar Merkezi ile trafik ve kasko sigortalarında ilk hasar bildirimi tek bir hat üzerinden yapılabilecek. İzmir merkezli iki ilde kaçak silah üreten şebeke çökertildi. 13 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda ruhsatsız silahlarla silah imalatında kullanılan malzeme ele geçirildi. Alihan Kuriş, Çıkara Başlı Suç Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında ikinci operasyonda gözaltına alınan ve aralarında Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in de bulunduğu 10 kişi tutuklandı. Antalya'da düzenlenen operasyonda da örgüt üyesi olduğu iddia edilen kişinin evinde arama yapıldı. Örgütün para trafiği, mali yapılanması ve bağlantılarını içeren 37 klasör ele geçirildi. ABD-İran hattında gerilim ekonomik boyutta sürerken Amerikan basınında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Amerikan haber sitesi Axios, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun müttefik ülkelerin dışişleri bakanlarıyla yaptığı görüşmede İran'a yeni saldırı gündemde değil dediğini öne sürdü. Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan bir hastanede yangın faciası yaşandı. Olayda en az 15 bebek hayatını kaybetti. Spor. 20. Akdeniz oyunlarının 5. gününde Türkiye 4'ü altın olmak üzere 10 madalya kazandı. Zeynep Yetkil Kamal'ın altın madalyası Türkiye'nin Akdeniz oyunlarındaki 1000. madalyası olarak tarihe geçti. Kosova'yı 3-2 yenen erkek milli voleybol takımı da grubunda 2'de 2 yaptı. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanşında bu akşam Lyon'a konuk olacak. Saat 22'de başlayacak karşılaşma TRT 1, TRT Radyo 1 ve Tabi'den naklen yayınlanacak.

Trenin Sultanları Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turu için parkeye çıkacak. Ay Yıldızlılar A grubundaki 4. maçında Almanya ile karşı karşıya gelecek. Bugün saat 19'da başlayacak mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: TRT Name.
1: Her dem nefes.

Merhabalar, merhabalar, merhabalar sevgili TRT Name dinleyenleri, herdem nefes müdavimleri. Yine bir çarşamba, saatimiz 13, herdem nefeste birlikteyiz. Efendim bugün kimlerle birlikteyiz? Bas gitar Hakan Şen, klasik gitar Recep Özçakır, piyano ve de klavyelerimizde sevgili kardeşim dostum Mete Çelik var. Bugün ritim sazlarımızda, perküsyonlarımızda benim çok eski kadim dostum Alpay Dinletir bugün bizlerle efendim. Bugün seslerimizi size ulaştıran sevgili kardeşim aslında benim yeğenim. Babası benim çok eski bir dostum, çok eski bir arkadaşım. Ben onu 35 senedir tanıyorum doğduğu günden beri, sevgili Barış Baykal efendim. Teknik yönetimde Türkay Güner. Hemen yanındaki sandalyede de Gaye Görkem Bülbül Özçelik oturuyor. Diyor ki benim adımı hala söylemedin abi diyor. Evet, Gaye Görkem Bülbül Özçelik de programı benimle birlikte hazırlıyor ve size oradan ellerini sallıyor. Efendim ben gençlerin delikanlısı, yaşlıların genci Tanju Erol. Peki konuğumuz kim?

0: İşte asıl zor soru burada sevgili dinleyenlerimiz. Nasıl takdim edeceğim, onu nasıl sizlere tanıtacağım hakikaten. Onun şu anda içimde böyle bir şeysi var. Hem önce ismini söylemek istiyorum. Diyorum ki Pınar Yorgancılar aramızda. Ama şöyle bir açıklama yapmak istiyorum. Sizler onu Pınar Yıldırım olarak tanıyorsunuz. Kendisi İzmir'den geldi ama İzmir'de şu anda yaşıyor. Daha önce İstanbul'da bizimle birlikteydi. İstanbul Radyomuzun çok önemli seslerinden bir tanesiydi. Sevgili Pınar, hoş geldin diyorum.
1: Çok hoş buldum sevgili Tanju. Çok teşekkür ediyorum. Aranızda olmak ne güzel yıllar sonra.
0: Değil mi?
1: Evet, 18 yıllık bir İstanbul macerasından sonra memleketim İzmir'e döndüm. Fakat İstanbul Radyosu her zaman gönlümde taht kurmuş bir radyo. Tabii gönül isterdi ki Harbiye binasında beraber buluşalım. İnşallah o da nasip
0: O da
1: olsun.
0: nasip olacak. Orada da seni misafir edeceğiz.
1: İnşallah. Ve sizi huşu içinde dinledim biraz önce. Bu güzel ekibe teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Gönlünüze, emeğinize sağlık.
0: Sağ
1: Siz beni boş
0: olasın.
1: verin, siz çalın, ben dinleyeyim şimdi.
0: Ama olur mu?
1: Harikasınız.
0: Olur mu? Sevgili dinleyenlerimiz dediler ki bana, sevgili Pınar Yorgancılar, kendini bize bir tanıtır mı? Pınar Yorgancılar kimdir acaba?
1: İzmir doğumluyum. Bahsettim, İzmirliyim. 91 yılında Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı'na girdim. 94 yılında İzmir Radyosu'nun açmış olduğu sözleşmeli ses sanatçısı sınavını kazandım. 2 yıl gibi bir süre orada çalıştıktan sonra 1996'da okulun bitmesiyle birlikte İstanbul Radyosu'na gelininiz olarak geldim efendim.
0: Gelin olarak
1: Evet,
0: geldin.
1: evet.
0: Evet, işte ben bunu bekliyordum.
1: Evet.
0: Şimdi Pınar Yıldırım o zaman hepimizin tanıdığı, evet, merhum bizim sevgili dostumuz, Allah
1: Evet.
0: rahmet eylesin, Necmettin Yıldırım'ın eşiydi kendisi.
1: Ruhu şad olsun.
0: Ruhu şad olsun, aramızdan erken ayrıldı, bizi terk etti. Hala onun gidişi bizim içimizde bir ukde olarak
1: Öyle.
0: yaşamaya devam etmekte.
1: Öyle.
0: Evet sevgili Pınar, şu anda neler yapıyorsun?
1: Şu anda İzmir'de bir güzel sanatlar lisesinde kanun öğretmeni olarak görev yapıyorum. Bu arada 94 yılında radyoya girdim. 96'da mezun oldum. 98'de de hem radyo hem de öğretmenliğe devam ettim. Artık emekliliğe gelmiş bir öğretmenim.
0: Peki, emekliliği gelmiş bir öğretmen olarak, bir kanun hocası olarak, şimdi biz sevgili dinleyenlerimize senin sesini de duyurmak istiyoruz. Sen bir kanun öğretmeni olsan da aslında bizim için bir okuyucusun, bir şarkıcısın. Hadi bir şarkı
1: Evet.
0: söyleyelim.
1: Söyleyelim.
0: O zaman şöyle bir şarkı var önümde. O da merhum sevgili Kamuran Yarkın. Onun çok güzel bir şarkısı var. Çok
1: Ruh
0: da
1: içinde yatsınlar,
0: çok da
1: evet.
0: severek çalıyoruz biz onu. Diyor ki, sen kimseyi sevemezsin, sevmeyeceksin. Rüzgarların önünde kuru bir yaprak gibi sürükleneceksin.

0: Arkadaşlar ellerinize sağlık. Ağzına sağlık Pınar, özlemişiz seni ya.
1: Teşekkür ederim. Sizin de ellerinize sağlık. Çok keyifli.
0: Ne güzel.
1: Terapi gibi bir program benim için.
0: Ne kadar
1: Sarayın
0: güzel.
1: işlerinden sonra değil mi?
0: Değil
1: Böyle
0: mi?
1: köy hayatından sonra bu harika geldi.
0: Saray dedin de
1: Evet.
0: sevgili dinleyenlerimize bir açıklık getirmek lazım. Efendim bizim Tekirdağ Saray'da Sıla çiftlik evleri diye küçük evlerimiz, bahçelerimiz var. Sevgili Pınar da orada, ben de oradayım. Orada ara sıra görüşüyoruz, buluşuyoruz hep beraber. Çaylar, börekler, çörekler, kekler böyle
1: Evet.
0: takılıyoruz. Onun için sevgili Pınar saraydaki işlerden sonra dedi. Orada çok işimiz var.
1: Çok işimiz var.
0: Çok
1: Evet.
0: çok işimiz var
1: Olsun. İyi ki
0: bahçelerde.
1: var.
0: Evet, iyi ki var. Onlar bizi hayatta tutuyor. Sevgili Pınar, şimdi dedin ya kanun öğretiyorum Güzel Sanatlar Lisesi'nde dedin. Sevgili çocuklarımız ne alemde?
1: Nasıl diyeyim? %50, %50. Yani çok da karamsar olmamak lazım.
0: Hı.
1: Çok iyi öğrencilerimiz var. Hiç alakası olmayanlar var. Gerçi yetenek sınavıyla aldığımız için biraz
0: Hı
1: şanslıyız.
0: hı.
1: Kanunu çok seviyorlar bir kere. Ve bu tampere sistemi de çok güzel uygulayabildiğimiz için bu
0: Hı.
1: konuda biz daha klasikçi yetiştik konservatuvarda. Ama onların şimdi akorlarına bakıyorum muhteşem. Caz yapıyorlar vesaire. Güzel bir gençlik geliyor aslında. Ben bu konuda çok karamsar değilim. Hani
0: Karamsar
1: müziğimiz
0: değilsin.
1: elden gidiyor filan değil. Tabii klasik müzik konusunda onda biraz zorlanabiliyoruz. Bizim temel klasik Türk

0: musikisini öğretmede zorlanabiliyoruz. Ama devir değişiyor. Araya sıkıştırıyoruz klasik eserlerimizi. Sonra güzel saz eserlerimize geçiyoruz vesaire. Böyle bir yol tutturduk, gidiyoruz. Tabii bu arada belirteyim, ben bir kanun virtüözü falan değilim. Giriş aşamasında iyi bir öğretici olduğumu düşünüyorum. Çok iddialı değilim bu konuda, onu söyleyeyim.
1: Başka enstrümanlarda çocuklarımızın eğilimleri görüyorsundur muhakkak ki orada. Mesela bir kemandır, ne bileyim bir uttur.
0: Şimdi kemana çok fazla eğilim var. Şunu söyleyeyim, bizim okulumuz hem Batı müziği hem Türk müziği alanında eğitim veriyor. Türk müziğinde zaten bir kanunumuz ve bağlamamız var. Fakat Batı'da da kemana çok büyük bir eğilim var çocuklarda. Fakat istidat pek yok gözlemlediğim kadarıyla. Yani bir hevesle başlıyorlar fakat bizim dönemimizdeki gibi, ben hatırlıyorum, evlerimiz de sobalıydı o zamanlar. Eski misafir odalarımız vardı, böyle annelerimizin müze gibi kilitlediği. Oralara girip üstümde kabanla saatlerce kanun çalıştığımı hatırlıyorum. Bunu da çocuklara sık sık anlatıyorum. Fakat tabii bizim dönemimizde böyle sosyal medya gibi oyalanacağımız başka materyaller yoktu. Bu bizim için büyük bir sosyal etkinlikti ve dolayısıyla büyük bir avantajdı. Şimdi bu denli çalışan öğrenciler parmakla gösterilecek kadar az. Dolayısıyla hevesliler fakat ilerleme az oluyor.
1: Anladım. Yani heveslerini doğru yönde kullanmıyorlar aslında.
0: Evet.
1: Ben de onu görüyorum. Benim de öğrencilerim var. Ben de öğrencilerimden görüyorum. Çalışmayı çok fazla sevmiyorlar.
0: Evet.
1: Bir enstrüman öğrenmenin aslında çok büyük emek istediğini, çok büyük mesai harcanması gerektiğini maalesef ben de sevgili öğrencilerime çok fazla anlatamadım. Onları öğretebilirsek, onları çocuklarımızın beynine yerleştirebilirsek zannederim biraz daha yol alabileceğiz.
0: Kesinlikle.
1: Bunlar da bize düşüyor
0: Tabii bu
1: aslında.
0: çalışmadan keyif almak lazım.
1: Tabii.
0: Mesela veli geliyor, günde kaç saat çalışsın? Şimdi çocuk bu soruyu sormamalı. Ona elini aldığında vakti unutmalı. Saatler nasıl akıp geçiyor? Bu kıvama getirebilmeliyiz öğrencileri. Dolayısıyla sevdirmeye çalışmak, hem onların gönlünü yapıp hem temeli vermek. Burada işte formasyona giriyor orada bu işler biraz, öğretmenliğin.
1: Biraz da çocukları galiba aileler biraz yanlış yönlendiriyor diye düşünüyorum ben bu konuda. Geliyor mesela öğrenciler, ben işte çalamadım, benim oğlum, benim kızım bunu çalsın
0: O çok var tabii.
1: gibi böyle şeyler var. İşte böyle olunca veliler de çok fazla dahil oluyorlar
0: Ya da tam
1: eğitimin
0: tersi şöyle bir
1: içerisine.
0: şey olabiliyor. Bir sınava girdi, kazandı diyelim bizim okulumuz veya konservatuvar. Veli fazla özgüven pompalıyor çocuğuna. İşte artık sanatçı benim kızım oğlum, sanatçı sanatçı. Bu çocuklar da öğrenci olduğunu unutuyorlar. Böyle bir sanatçı edası, sonra işte az çalışma, verim düşüklüğü vesaire, onun arasında çok bocalıyorlar, gidip geliyorlar. Dolayısıyla verimimiz biraz düşüyor.
1: Anladım.
0: Çözülmeyecek şeyler değil.
1: Yani aslında eğitimin ailede başlamış olduğunu bir kere daha burada kanıtlamış olduk.
0: Kesinlikle.
1: Ailelerimizin doğru eğitim şartlarıyla bu işlere girmesiyle çocuklarımız çok daha güzel yol alacaklar, çok daha güzel yerlere gelecekler diye
0: Katılıyorum.
1: düşünüyorum. Katıldın
0: Katılıyorum.
1: bana. O
0: Evet.
1: zaman ben de katılıyorum. Hadi bir şarkı daha yapalım.
0: Yapalım.
1: Ne yapalım biliyor musun? Hisar Buse'lik bir şarkımız var.
0: Evet, klasik demişken.
1: Evet, çok da
0: Bir
1: güzel bir
0: Hisar
1: şarkıdır.
0: Buse'lik. Evet, buna da
1: Dört
0: çok geçeriz
1: zülfünü
0: derslerde. Evet.
1: meydana gel. Hadi bakalım bunu yapalım arkadaşlar.

0: Arkadaşlar ellerinize sağlık. Pınar, biz bu şarkıyı burada ilk defa çaldık. Sevgili arkadaşlarım da bu şarkıyı çok duymuşlardır muhtemelen ama ilk defa
1: Ne de
0: çalıyorlar.
1: güzel çaldınız.
0: Değil mi? Ben
1: Ellerinize
0: bu
1: sağlık
0: arada sevgili
1: nefesine.
0: arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Beni hiç kırmıyorlar. Ben ne dersem yapıyorlar. Sen de burada gördün neler yaptırıyoruz onlara. Sağ olsunlar. Bu
1: Çok güzel
0: arada
1: bir ekip,
0: değil mi?
1: harikasınız.
0: Ben onlarsız zaten bu işi buralarda yapamam. Programın da yarısına geldik biliyor musun? Nasıl geldik
1: Klasiktir
0: buraya?
1: ama hakikaten çabuk
0: Anlamadık.
1: geçti.
0: Çabuk geçti anlamadık. Radyolarını yeni açmış sevgili dinleyenlerimiz muhakkak vardır. Onlar için diyorum ki efendim her dem nefestesiniz. Kimlerle birliktesiniz? Bas gitar Hakan Şen, klasik gitar Recep Özçakır, piyano ve de klavyelerimizde Mete Çelik. Efendim bugün ritim sazlarımızı, perküsyonlarımızı sevgili dostum Alpay Dinletir bize eşlik ediyor. Efendim seslerimizi size sevgili yeğenim Barış Baykal iletiyor. Hemen yanında da Gaye Görkem Bülbül Özçelik oturup el sallıyor. Biliyorsunuz Gaye Görkem Bülbül programı benimle birlikte hazırlayan sevgili kardeşimiz. Ben gençlerin delikanlısı, yaşlıların genci Tanju Erol. Konuğumuz da İzmir'den bizi kırmayarak buraya kadar gelen çok kadim bir dostumuz, çok sevdiğimiz bir arkadaşımız Pınar Yorgancılar. Bir kere daha hoş geldin sevgili Pınar.
1: Hoş buldum. Ne niyetinde davet ettin diyorum ben de bir
0: Değil mi?
1: kez daha.
0: Sağ ol. Peki bir daha davet etsek gelecek misin?
1: Tabii.
0: Heh. Bir
1: Tabii
0: söz
1: ki.
0: daha aldık sevgili
1: Tabii ki.
0: Pınar'dan programımıza bir kere daha
1: Seve seve.
0: geleceğine dair. Sevgili dinleyenlerimiz şu ana kadar çok güzel sohbet ettik, çok güzel şarkılar söyledik. Pınar aynı zamanda iki kız çocuğu annesi. Çok da güzel iki tane kızı var sevgili yeğenlerimiz bizim.
1: Teşekkür ederim.
0: Pınar çocuklarından biraz bahseder misin kızlardan bize?
1: Evet, iki kızımız var. Yağmur ve Doğa. Yağmur şu an 26 yaşına girdi. Doğa da 21 yaşında. Yağmurumuz üniversiteyi bitirdi. Hollanda'da yükseğini yaptı. Şimdi İzmir'e döndü. Doğa da Hacettepe'de son sınıfa geçti. Ekonomi okuyor.
0: Ne güzel, ne güzel.
1: Evet, çocukluklarını biliyoruz hep beraber,
0: Tabii
1: değil
0: ki
1: mi?
0: biliyoruz. Şimdi sevgili dinleyenlerimize bir açıklık getirmek istiyorum. Bir şeyi izah etmek istiyorum. Biz burada TRT çatısı altındaki bütün arkadaşlarımızın çocukları, benim çocuğum dahil, herkesin çocuğu bizim yeğenlerimiz. Hepsiyle de bir baba, bir anne şefkati ve özverisiyle ilgilendik bugüne kadar. Bundan sonra da ilgilenmeye devam ediyoruz. Onların başarısı bizim mutluluğumuz. Onlar ne kadar başarılı olurlarsa biz o kadar mutlu oluyoruz.
1: O
0: Böyle
1: zaman
0: bir
1: sonatı da anmadan geçmeyelim. Madem
0: sonatı
1: yeğenlerimiz dedik
0: biz
1: mi? Sonatımızı çok anmışsınızdır da ben de
0: çok
1: bir
0: çok
1: anayım.
0: andık. Evet benim de
1: Evet.
0: oğlum Sonat
1: Evet.
0: 28 yaşında. O da Cerrahpaşa
1: Doktorumuz.
0: Tıp Fakültesini bitirdi. Şu anda kadın doğum uzmanı. Aynen.
1: Hepsinin yolu açık olsun diyelim.
0: Hepsinin yolu
1: Tüm
0: açık olsun.
1: gençlerin, evlatlarımızın.
0: Evet, bundan sonraki genç arkadaşlarımızın da inşallah bizler gibi çocukları güzel yerlere bitirsinler, güzel ortamlarda olsunlar, onlarla da gurur duyalım diyoruz. Şimdi dedik sevgili dostlarımıza Pınar İzmir'de Güzel Sanatlar Lisesi'nde öğretmen ve de oradaki Batı müziği dersleri, Türk müziği dersleri hepsi ortaya karışık bir şekilde devam ediyor. Pınar'ın da aslında ben biliyorum ki müziğe bakış açısı Türk müziğiyle sabitlenmiş bir zihniyet değil. Öteki müzik dallarına da Pınar açık. Peki sevgili dinleyenlerimize böyle bir sürpriz yapalım mı?
1: Yapalım.
0: Pop müziği şarkısı söyleyelim.
1: Olur.
0: Ne söyleyelim?
1: Bakalım becerebilirsek. Bir Sezen Aksu hayranı olarak vazgeçtim yapalım mı? Hazır böyle
0: Ha.
1: bir ekibi bulmuşken.
0: Hadi yapalım bakalım. Hadi buyurun arkadaşlar.
1: Haydi.

0: Arkadaşlar ellerinize sağlık. Pınar ağzına sağlık. Ne güzel okudun bu Sezen Aksu'nun şarkısını
1: Çok
0: ya.
1: teşekkür ederim. Sizlerle okumamak imkansız.
0: Değil mi? Ama arkadaşlarım da çok güzel çalıyorlar değil mi?
1: Çok.
0: Onlara ben bir kere daha teşekkür ediyorum sevgili dinleyenlerimizin nezdinde. Şimdi sevgili Pınar, bizim burada konuklarımıza sorduğumuz fix bir sorumuz var. Onu sana da soracağım. Diyeceğim ki sevgili Pınar, sence aşk nedir?
1: Aşk nedir? Nasıldır? Bilen var mı? Var mı gerçekten?
0: Vallahi kimse bilmiyor onu da.
1: Şimdi burada aşktan neyi kastettiğinizi önce öğrenmek gerek. Bizim aşk dediğimiz çok basite indirgediğimiz bir kavram var artık günümüzde. İki karşı cinsin birbirine duyduğu hormonal, işte beğenisel, kimya

0: asal bir olaya indirgenmiş vaziyette. Halbuki aşk çok derin. İlahi aşk diyorum ben ona. Bizim burada dünyasal, bu maddesel alemde bize gösterilen aşkın sadece küçük bir fragmanı. Ve diyor ki yaratıcı, bu fragmandan ne öğreniyorsun? Öğrendiğini öğren, yoksa yola devam, aynı döngülere girersin diyor. Dolayısıyla o kimyayla o derin ilahi aşkı birbirine karıştırmamak lazım. Aslında hepsi aynı kapıya çıkıyor. Sadece anlamakta biraz zorlanıyoruz. Biz bunu suretlere yüklüyoruz. Karşımızdaki kişiye bu kendi duygumuzu yüklüyoruz ve sonrasında sahiplenme, egosal bir takım tuzaklara yine düşerek sil başa diyoruz. Aslında bir şiir okuyabilir miyim burada size?
1: Tabii ki.
0: Şimdi aklıma geldi. Güzel
1: Tabii
0: bir
1: ki.
0: şiir kitabımızdan. Nacizane ben böyle arada karalıyorum.
1: Şimdi bir konuya da geldik. Sevgili Pınar şiir de yazıyor. Demek ki bir şiir kitabı da var.
0: Şimdi şiir birden aklıma gelince, evet,
1: Peki,
0: bir şiir
1: evet.
0: kitabımız var.
1: Bir şey daha öğrendik sevgili dinleyenlerimiz.
0: Tabii bir şair demiyorum kendime ama Covid döneminde 2022 yılında çıktı bu kitap. Covid döneminin eseridir. Böyle o dönem içe dönüşler hepimizde çok fazla oldu. Baktım ki sonra şiirler birikti. Bir vesileyle kitaba dönüştürmek nasip oldu. Şimdi aklıma o kitaptan aşkla ilgili bir şiir geldi. Hatırlayabildiğim kadarıyla
1: O zaman
0: size bir...
1: şöyle bir şey yapalım mı? Sevgili Mete ile birlikte sen o şiirini bize oku. Senin şiirin bittikten sonra ben bir Nihavend Taksim yapmak istiyorum.
0: Aman.
1: O Nihavend Taksim'den sonra Avni Hanım'ın çok güzel bir şarkısı var. Demin de bahsettin ya, dedin ya. Aşk nedir? Nasıldır?
0: Evet.
1: Bilen var mı? Bunları
0: Nasıl
1: böyle
0: güzel
1: bir
0: olur.
1: üçlü
0: Harika
1: olarak
0: yaz.
1: yapalım.
0: Onun da sözleri harikadır
1: Değil
0: mesela o
1: mi?
0: şarkı. Eseri düşünerek söylemedim aslında ama iyi
1: Evet.
0: aklına geldi,
1: Değil
0: yapalım.
1: mi?
0: Orada da der ki aşk nedir, nasıldır bilen var mı? Sevip de her zaman gülen var mı? Hadi öl denince ölen var mı? Mesela ben de bu mısraya çok takığımdır.
1: Değil mi?
0: Harika. Yani aşk uğruna ölünecek aşk. O Leyla'lar, Mecnun'lar. Ama öl denince ölen pek yok. Şimdi bu şiirle biraz buna açıklık getirelim.
1: Tamam.
0: Konuşacak çok şey var. Sabaha kadar konuşuruz bu konuyu.
1: Evet, o zaman sevgili Mete'den rica ediyoruz. Şöyle bir sana yol göstersin bakalım.
0: Benim adım aşk. Yürekleri dağlayan kor misali, bir damla suya hasret, yanmalara doyamayan. Çöldeki serap gibi oyalayan, oyalanan. Maddelere addedilen, suretlere yüklenen ve yüklediğini putlaştırdığında kaybolabilen. Unuttuğun anda gerçeği sıradanlaşan. Oysa içinde hep var olan. Önce yanmak gerek anlayabilmek için. Keyifle yanmak. Ve çemberi tamamlamak. Kendinle bir olmak. Aşık değil, aşk olmak.

0: Arkadaşlar ellerinize sağlık diyorum. Mete özellikle eline sağlık. Pınar ne kadar güzel yorumladın şarkıyı ya.
1: Siz de
0: Şiir
1: ne
0: de çok
1: güzel bir giriş.
0: güzeldi.
1: Nasıl güzel bir girişti o öyle
0: Böyle
1: şiirin
0: bizi
1: altında.
0: aldın, bizi
1: Evet.
0: başka bir yerlere
1: Çok
0: götürdün.
1: keyifli dakikalar yaşıyoruz.
0: Bu arada
1: Harikasınız. Evet.
0: bu şarkının şairi de sözlerini yazan da İlham Behlül
1: Evet.
0: Pektaş ne kadar güzel yazmış değil mi?
1: Anmadan geçmeyelim.
0: Evet, ne kadar
1: Harika
0: güzel
1: sözler.
0: yazmış. Bu arada tabii demin de söyledik sevgili dinleyenlerimize. Dedik ki Pınar'ın bak böyle bir şiir kitabı da varmış. Şiir de yazıyormuş.
1: Naçizane.
0: Ama Pınar'ın bir özelliği daha var. Pınar beste de yapıyor. Pınar'ın bestesi de var.
1: Az daha ben şaşırıyordum neymiş başka diye.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Pınar'ın bestesi de var. Hatta
1: O da
0: önümüzde
1: naçizane diyelim denemelerimiz. Evet.
0: çok güzel bir şarkısı var. Tangosu var. Onu yapmak isteriz. Bu tangonun bir hikayesi var mı?
1: Beste denemelerim vardı yıllar önce. Bu aslında 5-6 yıllık en eski bestelerden biri. Hep merak ederdim söz ve müzik nasıl aynı anda çıkar? Bu nasıl olur? Bu nasıl olur? Şimdi hep derler ya evrene soru sorun ve bırakın. Sonra cevabı bu besteyle geldi. İşte böyle oluyormuş.

0: yapmadı diye. Bakalım beğenecek misiniz?
1: Efendim, söz ve müzik, pınar, yorgancılar, uçup giden rüzgarlarda savrulup, ah o saçların, ah o gözlerin, yol bulup gönlüme aktı. Mevsimlerden ilkbahar ya da yazdı. Ah o bakışların, ah o gülüşlerin beni aldattı.

0: Arkadaşlar ellerinize sağlık. Pınar senin hem ağzına sağlık, hem ruhuna hem gönlüne sağlık. Ne kadar güzel bir eser yapmışsın.
1: Beğendiğinize sevindim efendim.
0: Arkadaşlarım da ama bak güzel çaldılar değil mi?
1: Çok,
0: İlk defa çalıyorlar ama nasıl adapte
1: çok
0: oldular
1: keyifli,
0: şarkıya?
1: çok içe sinesi bir icra oldu. Bunun kayıtlarını
0: Kayıtlarını göndeririz tabii ki,
1: isteriz.
0: tabii ki. Tabii ki göndeririz. Sevgili Pınar, programın sonuna geliyoruz yavaş
1: Evet.
0: yavaş. Maalesef geliyoruz
1: Çok
0: ama.
1: da güzeldi.
0: Maalesef
1: Evet.
0: geliyoruz ama yapacak bir şey yok. Programımızın süresi belli ama programın başında bir kere daha geleceğini zaten söylemiştin. Çünkü biz
1: İnşallah.
0: sana doyamadık.
1: İnşallah. Ben de size doyamadım
0: O
1: efendim.
0: zaman seni bu programa bir kere daha misafir
1: İnşallah.
0: edeceğiz. Bir
1: Nasip
0: misafir
1: olsun.
0: edeceğiz seni. Seninle birlikte olmak bizim için bugün bir keyifti. Çok güzel, çok hoş bir program çıktı diye
1: Çok teşekkür
0: düşünüyorum
1: ederim.
0: ben.
1: Çok
0: Muhtemelen
1: keyifliydi
0: sevgili
1: gerçekten.
0: dinleyenlerimiz de şu anda çok beğendiler programı. Ne diyelim? Allahaısmarladık demeden önce sevgili dinleyenlerimize söylemek istediğin son sözlerin var mı?
1: Güzel günler diliyorum herkese. Umarım beğenmişlerdir programımızı. Size çok teşekkür ediyorum hepinize. Harika bir ekip, enerjiniz çok güzel. Çok keyifli. Benim için terapi gibi oldu. Terapi tadında oldu.

0: Orkestramızı tekrarlıyorum efendim. Bas gitar Hakan Şen. Klasik gitar Recep Özçakır. Piyano ve de klavyelerimizde Mete Çelik vardı. Efendim bugün ritim sazlarımızda sevgili dostum, kardeşim Alpay Dinletir bizimle birlikteydi. Bizim ritimlerimizi o verdi. Onun da eline sağlık diyoruz. Seslerimizi size bugün sevgili yeğenim Barış Baykal iletti. Teknik yönetimde Türkay Güner. Hemen yanındaki sandalyede Gaye Görkem Bülbül Özçelik de elveda diyor size, el sallıyor efendim. Ben gençlerin delikanlısı, yaşların genci Tanju Erol. Konuğum da İzmir'den gelmişti. Benim mesai arkadaşım İstanbul Radyosu'ndan çok değerli bir insandı sevgili Pınar Yorgancılar. Bir kere daha hoş geldin dedik sana. Bir kere daha da geleceğini deklar ettin. Hemen programın sonunda şöyle bir şarkı istiyorum senden. Dügah bir İstanbul türküsü var. Diyor ki, Aksaray'dan geçerken çevirdiler yolumu. Zaptiyeler bağladılar kolumu. Balat uğramaz doğru fener. 10 paraya nane şeker. Bunu çalalım. Arkasından da hemen salla sana mendilini.
1: Nasıl da
0: Yapalım mı?
1: severim ikisini de.
0: Hadi bakalım
1: Harikasın.
0: arkadaşlar.

0: SRT Name.
1: Haftanın en çok istek alan Türk sanat müziği eserleriyle TRT Name'de makamların kalbinden geçen bir yolculuğa davetlisiniz. Nameler konuşsun, gönüller buluşsun dedik ve haftanın en çok dinlenen, sevilen şarkılarını sizler için seçtik. Zirvedeki şarkılar her cuma saat 13'te TRT Name'de.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultan Alparslan'ın Malazgirt zaferiyle sadece Anadolu'nun değil, üç kıtaya giden yolların da kilidini açtığını vurguladı. Erdoğan, Anadolu'nun Türk milletinin ebedi yurdu olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt'te 955. yıl Anadolu'nun fethi Malazgirt 1071 anma programında konuştu. Her şeyden sarfı nazar ederiz ama söz konusu vatanımız olduğunda kimseye boyun eğmeyiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedefiyle çıkıldı. Kılan yoldan geri dönmeyeceklerini vurguladı. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Kardeşliğimize vurulan hançeri söküp atacağız dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Kurtulmuş, Sultan Alparslan'ın Anadolu'yu vatan kılma iradesine vurgu yaptı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 26 Ağustos 1922'deki Büyük Taarruz'un yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Büyük Taarruz, Anadolu'nun ebedi Türk yurdu olduğunun ilanı olmuştur dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde toplantı trafiği sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu saat 13'te Merkez Yönetim Kurulu'nu topladı. Saat 15'te ise parti meclisine başkanlık edecek. Toplantılarda güncel siyasi gelişmeler, parti içi disiplin süreçleri ve olağan kurultay hazırlıkları ele alınacak. Alihan Kuriş, çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında ikinci operasyonda gözaltına alınan ve aralarında Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in de bulunduğu 10 kişi tutuklandı. Antalya'da düzenlenen operasyonda da örgüt üyesi olduğu iddia edilen kişinin evinde arama yapıldı. Örgütün para trafiği, mali yapılanması ve bağlantılarını içeren 37 klasör ele geçirildi. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölüm nedenine ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı, şüpheli ölüm tespiti yapıldı. 10 yıl önce verilen doğal ölüm raporuna şerh düşüldü. Ölümün ağır metal zehirlenmesi, dizle göğse bası ve ağızla burnun kapatılması olabileceği belirtildi. Milli Eğitim Bakanlığı akademi giriş sınavında puanlar yeniden hesaplanacak. ÖSYM, AGS testindeki 6 alt testte 2025 yılına ait soru ağırlıklarının kullanıldığını açıkladı. Adayların doğru ve yanlış sayılarında değişiklik olmayacak. Güncellenen sonuç belgeleri gün içinde erişime açılacak. Trafik kazası sonrası hasar ihbarında yeni dönem 1 Eylül'de başlıyor. Ortak Hasar İhbar Merkezi ile trafik ve kasko sigortalarında ilk hasar bildirimi tek bir hat üzerinden yapılacak. Basit konaklama tesislerine yeni kurallar getirildi. Kapasitesi 25 oda ve üzeri olan tesislerin girişinde resepsiyon bulunacak. Havuzu olan tesislerde ise kapasiteye göre sertifikalı can kurtaran görevlendirilecek. İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Dışişleri Bakanları Toplantısı Cidde'de Filistin gündemiyle toplanacak. Toplantıya Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya katılacak. İsrail'in Gazze'deki saldırılarının bir an önce durdurulması gerektiğine dikkat çekilecek. ABD-İran hattında gerilim ekonomik boyutta sürerken Amerikan basınında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Amerikan haber sitesi Axios, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun müttefik ülkelerin dışişleri bakanları ile yaptığı görüşmede İran'a yeni saldırı gündemde değil dediğini öne sürdü. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya'nın Tambov bölgesindeki bir lojistik merkezine İHA saldırısı düzenlendi. Ukrayna'nın Kramatorsk, Sumi ve Herson kentlerini Rusya'ya hedef aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise yeni Patriot hava savunma sistemlerinin ülkeye ulaştığını ancak daha fazlasına ihtiyaç olduğunu açıkladı. Kremlin CIA direktörü John Ratcliffe'in Rusya'nın başkenti Moskova'da olduğunu doğruladı. Ratcliffe'in Rus istihbarat yetkilileriyle temaslarda bulunduğu bildirildi. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda 1-1 biten ilk maçın rövanşında bu akşam Lyon'a konuk olacak. Sarı lacivertli ekip rakibin elemesi durumda adını Devler Ligi'ne yazdıracak. Saat 22'de başlayacak karşılaşma TRT 1, TRT Radyo 1 ve Tabii'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Stüdyo Name.
1: Hanımlar beyler, Stüdyo Name programına TRT İstanbul Radyosu'ndan canlı yayında sunduğumuz Stüdyo Name programına hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz efendim. Bendeniz Nusret Yılmaz, Sevilay Tunalı bugünkü prodüktörümüz, Tom Meister'ımız Birsel Acar ve teknik yönetmenimiz Eyüp Caca. Stüdyodaki ses sanatçısı arkadaşlarımız Gürsoy Dinçer, Seda Gökkadar, Sezen Özmen'le birlikte bir Sultaniyegah fasılla başlayacak ve beraber solo şarkılarla devam edecek programımızda saz sanatçısı kıymetli arkadaşlarımı da hemen anons edeyim. Bugün maestromuz Görkem Güder, violonselistimiz Serdar Açın, kanunimiz Funda Suyur, udimiz Oytun Uçar, tamburimiz Gökalp Yüzler, klarnet üstadımız Tanju Erol bugün ve ritim sazıyla Erhan Bahçı bize eşlik edecek. Gününüzün güzel geçmesi dileğiyle Stüdyo Name'ye hoş geldiniz diyelim ve Sultaniyegah Peşrev'le birlikte faslımıza başlayalım efendim. Buyursunlar.

0: TRT Name.
1: Kanuni Hacı Arif Bey'in Sultaniyegah peşreviyle başladık. Kanuni Hacı Arif Bey'in saz semaisiyle Sultaniyegah faslımızı bitirdik. Sevgili dostlar, ağzınıza sağlık. Sevgili tonmeisterimiz, ellerinize sağlık. Sevgili saz üstadlarımız, minnettarız. Efendim, ara taksimimizi de kanunuyla, kanunimiz sevgili Funda Suyur yaptı. Ona da teşekkür edelim. Sıradaki makamımız değişiyor. Kürdilici asker oluyor efendim. Kaptanizade Ali Rıza Bey'in Kürdilici asker şarkısıyla Sezen Özmen şu an mikrofonlarımızda. Her tel saçı bir ter dudağın yerdir. Uslanmadı, yaşlanmadı hayret senelerdir diyecek Sezen Özmen. Buyursunlar.

Teşekkür ederiz. Efendim saatlerimiz 14.42'yi gösteriyor. Şu anda TRT İstanbul Radyosu'nda radyosunu yeni açanlar için canlı yayında olduğumuzu tekrar hatırlatarak sıradaki Kürdili Cazkar şarkıyı Seda Gök kadar okuyacak efendim. Tahsin Karakuş imzalı Kürt Cazkar şarkımız. Bir gün görmese gönlüm seni arar bunalır. Ne fena talim.

Sevgili Seda, ağzına sağlık. Teşekkür ediyoruz sevgili Seda Gökkadar'a ve saz sanatçısı arkadaşlarımıza. Efendim, Kürdili Cazkar makamında devam ediyoruz. Lemi adlı bestesi. Bir kendi gibi zalimi sevmiş, yanıyormuş. Duydum ki beni şimdi vefasız anıyormuş. Bendeniz seslenecek efendim.

Efendim bugünkü son solistimiz sevgili Gürsoy Dinçer. Hocamız Cinuçen Tanrıkorur'a ait Kürdicazkar bir şarkı seslendirecek. Hayatta yalnız serabı var sana olan sevgimin. Ne çok ihtiyacı var bu sevgiye gönlümün. Yalancı vitrinlerde hep senin yüzün gördüğüm. Ne çok ihtiyacı var bu sevgiye gönlümün. Buyursunlar efendim.

Allah herkesin gönlündeki sevgiyi nasip etsin diyelim. Ve sevgili Gürsoy'a çok teşekkür edelim. Gürsoy Dinçer de efendim bugünün son solisti. Efendim programı hazırlayan Sevilay Tunalı'ydı. Bendeniz Nusret Yılmaz, Don Meister'ımız Birsel Acar'dı ve bugün teknik yönetmenimiz sevgili Eyüp Cacay'dı. Gürsoy Dinçer'e, Seda Gökkadar'a, Sezen Özmen'e çok teşekkür ederiz efendim. Stüdyomuzdaki saz üstadlarımız, klarnette Tanju Erol, tamburda Gökalp Yüzler, Ud'da Oytun Uçar, Kanun'da Funda Suyur, violonselde Serdar Açın, kemanda Görkem Güder ve ritim sazda Erhan Bahçı vardı. Efendim, Stüdyo Name programında tekrar görüşmek dileğiyle bizimle birlikte olduğunuz için ve bize eşlik ettiğiniz için sevgiyle çok teşekkür ediyoruz. Efendim, huzurunuzu, mutluluğunuzu muhafaza ediniz. Kendinize iyi bakınız. Bir başka programda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık diyoruz.

0: SRC Name.
1: Saat 16.
0: Haberler.
1: İyi günler, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinliklerinde terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor, kardeşliğimize vurulan hançeri söküp atacağız dedi. Erdoğan, Anadolu'nun milletin ebedi yurdu olduğunu belirtti. Her şeyden sarfı nazar ederiz ama söz konusu vatanımız olduğunda kimseye boyun eğmeyiz ifadelerini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Kurtulmuş, Sultan Alparslan'ın Anadolu'yu vatan kılma iradesine vurgu yaptı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 26 Ağustos 1922'deki Büyük Taarruz'un yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Büyük Taarruz, Anadolu'nun ebedi Türk yurdu olduğunun ilanı olmuştur dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye ile yeni enerji hatlarının yapımı konusunda ortak projeler üzerinde

çalışıldığını söyledi. Orta Doğu, Körfez ülkeleri, Türkiye ve Suriye arasında ekonomik ittifak doğmaya başladı dedi Bolat. Suriye'nin başkenti Şam'da Türkiye-Suriye Ticaret Heyeti programında konuştu. Yakın bir zamanda Türk bankalarının Suriye'de kuruluşuyla ilgili olumlu haberler gelebileceğinin müjdesini de verdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde toplantı trafiği sürüyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Merkez Yönetim Kurulu toplandı. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası sürüyor. 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 70. duruşması başladı. Duruşma tutuksuz sanıkların savunmalarıyla devam ediyor. Alihan Kuriş, çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında ikinci operasyonda gözaltına alınan ve aralarında Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in de bulunduğu 10 kişi tutuklandı. Antalya'da düzenlenen operasyonda da örgüt üyesi olduğu iddia edilen kişinin evinde arama yapıldı. Örgütün para trafiği, mali yapılanması ve bağlantılarını içeren 37 klasör ele geçirildi. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölüm nedenine ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı. Şüpheli ölüm tespiti yapıldı. 10 yıl önce verilen doğal ölüm raporuna şerh düşüldü. Ölümün ağır metal zehirlenmesi, dizle göğse bası ve ağızla burnun kapatılması olabileceği belirtildi. Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nda puanlar yeniden hesaplanacak. ÖSYM, AGS testindeki 6 alt testte 2025 yılına ait soru ağırlıklarının kullanıldığını açıkladı. Adayların doğru ve yanlış sayılarında değişiklik olmayacak. Güncellenen sonuç belgeleri gün içinde erişime açılacak. Trafik kazası sonrası hasar ihbarında yeni dönem 1 Eylül'de başlıyor. Ortak Hasar İhbar Merkezi ile trafik ve kasko sigortalarında ilk hasar bildirimi tek bir hat üzerinden yapılabilecek. Basit konaklama tesislerine yeni kurallar getirildi. Kapasitesi 25 oda ve üzeri olan tesislerin girişinde resepsiyon bulunacak. Havuzu olan tesislerde ise kapasiteye göre sertifikalı can kurtaran görevlendirilecek. İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Dışişleri Bakanları Toplantısı Cidde'de Filistin gündemiyle toplanacak. Toplantıya Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya katılacak. İsrail'in Gazze'deki saldırılarının bir an önce durdurulması gerektiğine dikkat çekilecek. ABD-İran hattında gerilim ekonomik boyutta sürerken Amerikan basınında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Amerikan haber sitesi Axios, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun müttefik ülkelerin dışişleri bakanları ile yaptığı görüşmede İran'a yeni saldırı gündemde değil dediğini öne sürdü. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya'nın Tambov bölgesindeki bir lojistik merkezine İHA saldırısı düzenlendi. Ukrayna'nın Kramatorsk, Sumi ve Herson kentlerini Rusya hedef aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise yeni Patriot hava savunma sistemlerinin ülkeye ulaştığını ancak daha fazlasına ihtiyaç olduğunu açıkladı. Kremlin CIA direktörü John Ratcliffe'in Rusya'nın başkenti Moskova'da olduğunu doğruladı. Ratcliffe'in Rus istihbarat yetkilileriyle temasta bulunduğu bildirildi. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda 1-1 biten ilk maçın rövanşında bu akşam Lyon'a konuk olacak. Sarı lacivertli ekip rakibin elemesi durumunda adını Devler Ligi'ne yazdıracak. Saat 22'de başlayacak karşılaşma TRT 1, TRT Radyo 1 ve Tabi'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: TRT Name.
1: Mahmut Bilgin'in yönettiği Ferah Feza Faslı'nı sunuyoruz. Ara taksimini Viola ile Ersin Yılmaz yapacak.

0: Mahmut Bilgin'in yönettiği Ferah Feyza Fazlı'nı dinlediniz.
1: TRT Name.
2: Saat 18.
1: Haberler.
2: İyi akşamlar sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinliklerinde terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Kardeşliğimize vurulan hançeri söküp atacağız dedi. Erdoğan Anadolu'nun Türk milletinin ebedi yurdu olduğunu belirtti. Her şeyden sarf-ı nazar ederiz ama söz konusu vatanımız olduğunda kimseye boyun eğmeyiz ifadesini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörün Türkiye'ye büyük bir ekonomik bedel ödettiğini belirtti. En mütevazı rakamlarla 2,3 trilyon dolarlık bir maliyete katlandık dedi. Afyonkarahisar'da konuşan Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefinin bölgeye de barış ve kardeşlik getireceğini vurguladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, YPG-SDG'nin feshedilmesine ilişkin gelişmeleri değerlendirdi. Suriye'de kalıcı barış ve istikrar yolunda atılan adımları memnuniyetle karşıladığını belirtti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, terör örgütü YPG-SDG'nin feshedilmesini Suriye'nin iç bütünlüğünü güçlendirme açısından önemli bir eşik olarak nitelendirdi. Çelik, Suriye'nin istikrarı için atılan her adımı desteklemeye devam edeceğiz dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye demokratik güçlerinin feshedilmesini önemli bir gelişme olarak niteledi. Suriye'de kalıcı istikrarın tesisi açısından büyük önem taşımaktadır dedi. Türkiye'nin Suriye'ye desteğinin süreceği mesajını da verdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye ile yeni enerji hatlarının yapımı konusunda ortak projeler üzerinde çalışıldığını söyledi. Orta Doğu, Körfez ülkeleri, Türkiye ve Suriye arasında ekonomik ittifak doğmaya başladı dedi. Bolat, Suriye'nin başkenti Şam'da Türkiye-Suriye Ticaret Heyeti programında konuştu. Yakın bir zamanda Türk bankalarının Suriye'de kuruluşuyla ilgili olumlu haberler gelebileceğinin müjdesini de verdi. Alihan Kuliş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında ikinci operasyonda gözaltına alınan ve aralarında Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in de bulunduğu 10 kişi tutuklandı. Antalya'da düzenlenen operasyonda da örgüt üyesi olduğu iddia edilen kişinin evinde arama yapıldı. Örgütün para trafiği, mali yapılanması ve bağlantılarını içeren 37 klasör ele geçirildi. 26 Temmuz'da uygulanan Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin internet adresinden erişebiliyor. ÖSYM adayların cevap kağıtlarıyla optik okuyucu tarafından kaydedilen cevaplarını da 10 gün süreyle erişime açtı.

soruşturma başlatıldı. İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Dışişleri Bakanları Toplantısı Cidde'de Filistin gündemiyle toplanacak. Toplantıya Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya katılacak. İsrail'in Gazze'deki saldırılarının bir an önce durdurulması gerektiğine dikkat çekilecek. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında gerilim ekonomik boyutta sürerken Amerikan basınında dikkati çeken bir iddia gündeme geldi. Amerikan haber sitesi Axios, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun müttefik ülkelerin dışişleri bakanlarıyla yaptığı görüşmede İran'a yeni saldırı gündemde değil dediğini öne sürdü. Ekonomik baskılara boyun eğmeyecekleri mesajını veren İran'sa Hürmüz Boğazı konusunda Umman'la anlaştıklarını duyurdu. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta karşılıklı saldırı sürüyor. Rusya'nın Tambov bölgesindeki bir lojistik merkezine İHA saldırısı düzenlendi. Ukrayna'nın Kramatorsk, Sumi ve Herson kentlerini Rusya hedef aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise yeni bir Patriot hava savunma sisteminin ülkeye ulaştığını ancak daha fazlasına ihtiyaç olduğunu açıkladı. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda 1-1 biten ilk maçın rövanşında bu akşam Lyon'a konuk olacak. Sarı lacivertli ekip rakibini elemesi durumunda adını Devler Ligi'ne yazdıracak. Saat 22'de başlayacak karşılaşma TRT 1, TRT Radyo 1 ve Tabi'den naklen yayınlanacak. Filenin Sultanları Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turu için parkeye çıkacak. Ay Yıldızlılar A grubundaki 4. maçında Almanya ile karşı karşıya gelecek. Bugün saat 19'da başlayacak mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

Evet sevgili dinleyicilerimiz merhabalar. Ankara Radyosu'ndan sizlere sesleniyoruz. Akustik Name programındayız. Avni Anıl'ın bu güzel Kürdili Cazkar makamındaki şarkıyla sizlere merhaba dedik. Avni Anıl biliyorsunuz çok önemli Cumhuriyet dönemimizin çok önemli bestekarlarından romantik şarkıları ve aslında bir bilinirliği de melodi sihirbazı diye bilinen bir çok sevdiğim değerli hocam beraber de çalışmaktan gurur duyduğum ve o döneme yetiştiğim Avni Anıl Allah rahmet eylesin. Onun güzel bir şarkısıydı. Efendim tabii biz hemen bir girizgah yaptım ama bir teknik ekibimizi hemen tanıtalım. Bugün ton masterimiz kıymetlimiz Ali Taşçıoğlu. Stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş. Program yapımcımız Aslı Boler. Ve ben mikrofonları başında Bahadır Özüşen. Bugün gitarımla ve sesimle, sunumumla sizlerle beraber olacağım. Bir saatinizde inşallah güzel şarkılarımıza sizler de eşlik edin diye bekliyoruz. Evet stüdyomuzda o kadar değerli arkadaşlarım var ki onları da hemen sizlere takdim etmek istiyorum. Kemanda Ahmet Çağlaroğlu. Klarinette Şükrü Kabacı. Kanunda Abdi Altınbaş. Ud'da Ömer Oytun. Bas gitarda Mustafa Kampıçak ve ritim sazda Bilal Bilke. Efendim bugün sizler için harika bir repertuar hazırladık. Şimdi o Kürdili Cazkar'ın büyüsünden hemen çıkmadan çünkü Muhayyer Kürdi makamında Yıldırım Gürses'in hepinizin bildiği bir eseri var. Mevsimler yaz tutup çöller ağlasın, ahımla inleyen teller ağlasın diyeceğiz. Buyurun arkadaşlar.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, evet, güzel eserlerimize devam ediyoruz. Şimdi Ziya Taşkent'in bir eseri var. Ama ikinci eser, biliyorsunuz, Mevsimler Yaz Tutup Çöller Ağlasın demiştik. Yıldırım Gürsel'in, Gürses'in o muhteşem eseri. Sevgilinin yok.

çocukluğunda duyulan çaresizliği işleyen bu eser nostaljik beş yapıtlardan biridir diye nitelendirmiş. İşte hafif klasik Türk sanat müziği akımının kurucusu olan Küçlü, Pürüzsüz ve Kadife gibi bir bariton sesi sahibi olan, şarkıları adeta bir opera sanatçısı edasıyla dik ve gür sesle okuyan, mikrofonu kullanma tekniği ve sahnede devleşen karizmatik duruşuyla tandem ve yorumculuğu kadar bestekarlığı da bilinen bir müzik insanıydı. Sahne vitrindir biliyorsunuz. Vitrin çok önemli. Eskiden radyo, sadece radyolardan dinlediğinizle, kendi oluşturduğunuz hayalinizle o sesi görmek istediğiniz o şekle bürüyordunuz hayalinizde. Ama şimdi artık sahne var, vitrin var. Vitrin de çok kıymetli. Ama biz tabii radyodayız şu anda. Kulaklarınızın pasını almaya geldik. Şimdi bir Hicaz makamı da onu alacağını düşünüyoruz. Ziya Taşkent'in, benim çok eski zamanlarda okuduğum çok değerli hocam Ziya Hoca'nın, hatta ilk sololarından biriydi herhalde. Albüme de okudum bu şarkıyı. Şimdi sizlere bu güzel şarkıyı seslendirmek istiyorum. Hicaz makamındaki ilk aşkı unutmak çok kolay değil mi? Unutmak kolaysa önce sen unut.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, unutmak da kolay değil, alışmak da kolay değil, vazgeçmek de kolay değil. Ama bunların hepsi insancıl duygular, hepsi var olan gerçekler. Evet, şimdi bu şarkı demiştik Ziya Taşkent'in, terk edene veya unut gitsin diyene karşı duyulan sistemi anlatan bu güzel eser işte Ziya Taşkent'in eseriydi. Sözlerini Nurettin Baykal yazmış. Hicaz makamındaki bu güzel eser. Şimdi bir türkü formunda bir eserimiz var. Hüseyin'e türkü diye geçer bu eser. Keklik dağlarda şağlar, yavrum diyen diyen ağlar. Şöyle bir girizgah yapsak böyle bir, ne güzel olur. Günden güne yansa dağlar, görenlerin bağrı yanar. Ağlarım ben kekliğime leyley, seherde öten bülbüle, üpeklenmiş tüylerine, yanakta

0: TRT Name.
1: Evet, TRT Name dinleyicilerimiz, merhabalar tekrar. Ben Bahadır Özüşen, mikrofonlarınızda. Hemen şunun hatırlatmasını da yapayım. Bugün şarkının ve programımızın başında bizi dinleyemeyen arkadaşlarımız ve dinleyicilerimiz, lütfen gece 12'de tekrar programımız vardır. Orada tekrar TRT Name kanalında dinleyebilirsiniz. Bunu da hatırlatmış olayım. Şimdi Hüseyin'in makamına devam ediyoruz. Ne güzeldi değil mi o klarnetin ezgileri arkadaşlarımın? Evet. Ellerine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Harikasınız. Şimdi uzun zamandır okunmayan bir eser var. İlgün Soysev bizim çok değerli kıymetlimizdi. Daire Başkan Yardımcılığımızı yaptı. İyi bir bestekar. Seyhan Çalışkan'ın güftesini bestelemiş. Aslında bunu Faruk Tınaz okumuştu. Öyle hatırlıyorum sanki. Arkadaşlarım da bilirler. Sensizliğe söylendi bütün şarkılar. Yoksun diye ağlayıp esti rüzgarlar. Nerede o sevgiler, o mutluluklar? Özledim, çok özledim. Gel yağmur gözüm. Buyurun arkadaşlar.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, işte bu güzel şarkıları sizlere seslendiriyoruz. Beraber eşlik ettiklerinizi de duyabiliyoruz aslında biz buradan. Hissediyoruz en azından. Evet, Hüzzam makamına geçiş yapmak istiyorum. Hüzzam makamında uzun zamandır hiç okunmayan bir eser bu. Şimdi gençler diyorlar ki Hacı Arif Bey, Dede Efendi, işte yaşlı şarkıları falan. Böyle maalesef böyle bir algı oluştu. Halbuki bunlar ölümsüz şarkılar. Bunların içindeki her melodik yapı, hepsinin bir emeği var. Hepsinin bir değer yargısı var. Ve gerçekten işte bugüne kadar süre gelmesi, bundan sonra da devam etmesi de zaten bu kadar itibarlı ve değerli eserler olmasıdır. Yani şimdiki gençler anlık tüketim tabii sevdalısı oldukları için maalesef şarkılarımızı öyle tüketiyorlar. Halbuki yanlış. Buradan söyleyeyim, gençlerimize lütfen kulak versinler ve dinlesinler ki, çünkü bilmeden sevilmez, tanımadan karar veremezsiniz. Şimdi Hüzzam makamına geçiyorum, harika büyülü namelerine. Güzel gün görme davarı gönlüm diyeceğiz. Sevgili Abdi Altınbaş'tan o büyülü parmaklarından güzel bir girizgah Hüzzam makamında dinleyeceğiz. Sonra da güzel gün görme davarı gönlüm, neler çekti neler bir çare gönlüm, muhabbetle seraba yare gönlüm, neler çekti neler bir çare gönlüm.

0: TRT Name.
1: Evet sevgili dinleyicilerimiz, hüzzam makamı işte böyle güzellikte. Ben de şimdi gitarımla eşlik ediyorum. Bazen tabii akor basıyorum. Hem gitar çalıp hem enstrüman çalıp söylemek bazen dikkat dağıtabiliyor. Böyle bizim meyanda küçük bir pürüz oldu. Kusura bakmayınız, bilenler için özür diliyoruz. Şimdi çok güzel bir şarkı var. Böyle bu aralar çok viral de oldu aslında. Çok da sevildi. Sevgili Çiğdem Gürdal çok güzel okudu bu şarkıyı. Göksel Baktagir'in bir eseri. Benim çok sevdiğim kıymetli doktorumuz ve gerçekten çok iyi güftleri olan Balıkesir Devlet Hastanesi'nde başhekim yardımcısı Doktor Hüseyin Balkancı'nın sözleri. Aşkım cananım, sevgili sultanım, aşk masalı rumuzuyla bu şarkıyı sizlere ben de bir erkek sesiyle, bizim çünkü hep bayan solistler okuyor, hanım solistler okuyor, bir de birkaç arkadaşım da okumuş ama ben de sizlere seslendirmek istedim. Sevgili kanun sanatçımız Abdü Altınbaş'la beraber girizgah yapalım mı? Hadi buyurun arkadaşlar.

İşte aşk masalı. Ben de bu şarkıyı uzun zamandır beğeniyordum. Ve kendi sesimden de sizlere ulaştırmak istediğim bir eserdi. Gönüllerine sağlık, bestekarlarına, güftekarına da. Şimdi bence aynı büyüyü bozmadan biz devam edelim. Nacizane kendi bir eserimi Nihavend makamındaki okumak istiyorum. Bunu da bütün aslında bütün dijitallere de verdim. Bir single teklik yaptım. Bu şarkıyı Ali Uludağ ile beraber çalıştığım Ali Uludağ sözleriyle güzel bir eserimiz oldu. Bence şunu bir bu eseri de bir can kulağıyla dinleyin. Sonra efendim ondan sonra da konuşalım. Hadi buyurun arkadaşlar. Ben bir girizgah yapayım şöyle.

0: TRT Name.
1: Evet sevgili dinleyicilerimiz, TRT Name programında, TRT Name'den, akustik name programından sizlere tabii ki güzel şarkılarımızla sesleniyoruz. Vaktimiz çok daraldı. Biz Süzünak makamına geçeceğiz. Osman Nihat Akın'ın "Ellere uzaktan bak, bana yakın gel, göğsüne menekşeler, güller takın gel, kalbimin üstüne yat, cana yakın gel, göğsüme menekşeler, güller takın gel." Ahmetciğim, senden şöyle bir girizgah seslesek nasıl olur? Ahmet Çağlaroğlu'na güzel parmaklarından süzülen melodilere şöyle bir kulak verelim.

0: TRTname.
1: Evet sevgili dinleyicilerimiz, ben Bahadır Özşen ve sevgili arkadaşlarımla beraber, ekibimizle beraber sizlere bu yayını ulaştırıyoruz. Güzel şarkılarımızı sizlere ulaştırıyoruz.

Böylece ilk müzik zevkini bu meclislerde kazanmıştır. Evet, biz yine programın sonuna geldik. Arkadaşlar ben size takdim edeyim şöyle yavaş yavaş. Çünkü efendim bugün Tomahisterimiz Ali Taşçıoğlu'ydu. Oradan biz böyle bakışıyoruz güzel sevgili abim. Bugün Tolga Önbaş'ta stüdyo teknik görevlimizi oldu. Ve yapımcımız her zamanki gibi Aslı Boler. Ve ben mikrofonları başında Bahadır Özüşen. Ve çok kıymetli saz arkadaşlarım Keman'da Ahmet Çağlaroğlu, Kanun'da Abdi Altınbaş, Ud'da Ömer Oytun, Klarnet'te Şükrü Kabacı, bas gitarda Mustafa Kampuçak ve ritim sazda Bilal Bilke idi. Efendim bu yayında emeği geçen bütün arkadaşlarım adına sizlere sevgilerimizi sunuyoruz. İnşallah tekrar görüşmek ümidiyle çok güzel bir eserle sizleri uğurlayacağız. Kulaklarınızda bu kalsın, bu ahenk güzellik kalsın dedik. A benim mor çiçeğim, sen doldur, ben içeyim.

İstanbul'dan merhaba sevgili dinleyenlerimiz. TRT Name Stüdyosu'ndan sunduğumuz Akşamın Sesi programına hoş geldiniz. Saatlerimiz 19.03'ü gösteriyor şu anda. Mikrofon başında ben Tülay Tüzün, programı sizler için hazırlayan Melek Ancı, teknik yönetimde Eyüp Caca ile birlikte sizleri selamlıyoruz. Bugün Anadolu'nun kapılarını Türklere açan büyük bir zaferi hatırlıyor ve kutluyoruz. 26 Ağustos 1071. Sultan Alparslan ve kahraman ordusunun Malazgirt'te kazandığı büyük zaferle Anadolu'nun kaderi değişti. Biz de bu akşam tarihimizin en anlamlı dönüm noktalarından biri olan Malazgirt Zaferi'nin hatırasıyla başladık. Osmanlı'dan günümüze Mehter Marşlarımız 2008 tarihli albümden Eski Malazgirt Marşı'nı dinledik. Önümüzdeki iki saat boyunca arşivlerimizde yer alan birbirinden değerli sanatçılarımızın seçkin yorumlarıyla canlı yayınla sizlerle birlikte olacağız ve güzel bir akşam geçirmenizi diliyoruz her zaman olduğu gibi. Akşamın sesine bir kez daha hoş geldiniz diyelim ve rast bir eserle başlayalım bugün birlikteliğimize. Zübeyde Yalın Öktem güftesini yazmış ve bestelemiş Alparslan seslendiriyor. Kırık Kalbim.

Unut beni kalbimdeki hicranla yalnız kalayım. Emel İşran'dan dinledik Ahmet Kaçar'ın güftesini yazdığı Şükrü Sünür'ün Rast şarkısını. Şimdi Ayfer Er'e kulak veriyoruz. Selahattin İnal'ın Tarık Hatusil'in dizeleriyle bestelediği şarkıda saçının tellerine gönlümü taktı kader diyoruz.

Gülden Sarıkaya'yı Mustafa Seyran'ın Hüzzam eserinde dinledik. Aynı makamda bir Avni Anıl bestesiyle devam ediyoruz. Güfte İlhan Behlül Pektaş imzası taşıyor. Mikrofonda Gönül Akkor. Akşamın olduğu yerde bekle diyorsun, gelmiyorsun.

Ayşet Aş'tan dinledik Sadık Atay'ın güftesini yazdığı Metin Everes'in Tahir makamındaki şarkısını. Şimdi bayati bir eserle devam edelim. Hülya Sözler'e kulak veriyoruz. Mehmet Erbulan'ın güftesi Kadri Şarman'ın bestesiyle. Sen vefasız bir peri, sen zalimin birisin.

bakmadıkça, gözlerine bakmadıkça, dizlerinde yatmadıkça bitmez bu şarkılar, bitmez. Ellerini tutmadıkça, gözlerine bakmadıkça, dizlerinde yatmadıkça bitmez bu şarkılar.

de yatmadıkça bitmez bu şarkılar, bitmez. Ellerini tutmadıkça, gözlerine bakmadıkça, dizlerinde yatmadıkça bitmez bu şarkılar, bitmez. Bitmez bu

Bitmez bu şarkılar Zeki Müren'den dinledik. Ali İhsan Kısaç, Halil Gökkaya'nın dizelerini bestelemişti. Şimdi Hicaz makamında Cavit Ersoy'un bestelediği, Hasan Karakuş'un güftesini yazdığı şarkıyı dinliyoruz, Samime Sanay'dan. Bir günde bir haber gelmedi senden.

Kim görecek, kim bilecek Hüsnü Hüsnü'nün sevilen bu Hicaz şarkısını Ayşe Tunalı'dan dinledik. Küfte Sadık Atay imzası taşıyordu. Udi Mısırlı İbrahim Efendi'nin Ahmet Refik Altınay'ın dizeleriyle bestelediği Uşak eserde de Nusret Yılmaz'ı dinliyoruz şimdi TRT Name'de Akşamın Sesinde. Yalnız bırakıp gitme bu akşam yine erken.

Akşamın sesi devam ediyor. Saatimiz 19.54'ü gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz. Cemile Karabulut'tan dinlediğimiz Vecdi Bingöl, Saadettin Kaynak ortak çalışması Uşak eserin ardından şimdi Koray Safkan'a kulak vereceğiz. Sevim Şengül güftesini yazmış ve yine Uşak makamında bestelemiş. Mehtaplı gecelerde hep seni andım.

5-5'ü 2 Bilge Özgen şarkısı dinliyoruz. Önce İsmail Olgay seslendirdi. Kıymetini bilemedik sevginin, Güfte Yalçın benli can imzası taşıyordu. Ve şimdi Muazzez Abacı'ya kulak veriyoruz. Bilge Özgen bu kez Ayten Baykal'ın dizelerini Uşak makamında bestelemiş. Arıyı çiçekte, dalda sevelim.

Dinlediğimiz bu uşak eserin bestecisi Ali Şen Uzan'dı, Ayşe Tunalı mikrofondaydı. Şimdi Seçil Eperi, Ayten Baykal'ın güftesini yazdığı Erdoğan Berker'in Sevilen Hüseyin'in şarkısını da dinleyelim. Gerçek sevgiyi göster.

Güftah Şebir Gül Yılmaz beste Dursun Karaca imzası taşıyordu bu Nihavend şarkıda. Meral Mansuroğlu'nu dinledik. Şimdi bir Saadettin Kaynak bestesi var. Güfte Vecdi Bingöl'e ait Hicaz bir eser. Gül Yazıcı mikrofonda akşamın sesinde. Gönlümün içindedir gözlenir aks sevdiğim.

0: ben.
1: Zekai Tuncay'ı kendi şarkısında dinledik caz makamında ve şimdi yine aynı makamda Sami Derintuna'nın güftesini yazdığı Pınar Köksal şarkısıyla devam ediyoruz. Aslı Pakalınları dinliyoruz TRT Nami'de akşamın sesinde. Kalbin aşkla çarpıyorsa.

Gücüme gidiyor böyle yaşamak. Ziya Taşkent bestekarıydı şarkının. Seyhan Girginer'in dizelerini Muhayyer makamında bestelemişti. Ayşegül Durukan'dan dinledik. Şimdi Umut Akyüre'ye kulak veriyoruz. Bir Zekai Tunca şarkısı Güfte Aşkın Tuna imzası taşıyor Kürdi makamında. Seninle tattım ben her mutluluğu.

Buluşuruz. Bu şarkıyı Nalan Altınörs yorumuyla dinledik. Halil Karaduman, Aşkın Tuna'nın dizeleriyle bestelemişti. Şimdi Nazan Sıvacı mikrofonda, Cemal Safi'nin güftesi, Bilge Özge'nin Kürdeli Cazkar bestesiyle. Seninle buluşmamız ne kadar güç olsa da senden sadece beni sevmeni istiyorum.

Geçmesin günümüz sevgilim Yasla, sen eğlen dinledik. Bugün özel bir gündü, 26 Ağustos 1071, bir zaferden daha fazlası Anadolu'nun Türk yurdu olmasının önüne açan büyük bir dönüm noktası. Sultan Alparslan'ı, Malazgirt'te tarih yazan kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Ve programı hazırlayan Melek Ancı, teknik yönetmenimiz Eyüp Çaça, spikeriniz ben Tülay Tüzün, sizlere güzel bir akşam diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Gül Zamanı.
1: Merhaba sevgili TRT Name dinleyenlerimiz. Gül Zamanı programına hoş geldiniz. Her çarşamba akşamı olduğu gibi bu akşam da İstanbul Radyosu'ndan sizlere sesleniyoruz. Sazende arkadaşlarım Kanun'la İsmail Karaşin, Tambur'la Pelin Değirmenci ve ben Gül Yazıcı hepinize sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Yayın ve yapımda emeği geçen Sevilay Tunalı ve ton masterimiz Mehmet Sungur bu akşam bizlerle. Programın ilk şarkısını Safiye Ayla'dan seçtim. Uzun zamandır onun sesine yer vermiyorduk programda. Güfte ve bestesi Saadettin Kaynağı ait. Hüzzam şarkıda dinleyeceğiz Safiye Ayla'yı. Saatlerce baş başa kaldığımız geceler. Ah o tatlı demleri, deli gönlüm heceler. Hayal oldu o demler, o tatlı eğlenceler. O tatlı demleri, deli gönlüm heceler. Ardından yine Saadettin Kaynağı'nın Hüzzam bir eserini seslendireceğiz sizlere. Güfte Vecdi Bingöl'e ait. Çıkar yüce

Gecelerden haber sorarım solarken dağların gümüş yaldızı. Bilmem neredeyim, neyi ararım. Uyanır içimde derin bir sızı. Öncesinde Pelin Değirmenci'nin Taksim'ini dinleyeceksiniz.

Evet, Artaki Candan'ın Hüzzam eseriyle devam ediyoruz. Güfte Avukat Mestan Bey'e ait. Kirpiklerinin her teli bir katre taşırken bin hatıranın matemi canlandı gözümde.

Akşam yine gölgen, yine gölgen yine akşam. Gölgen neyi görsem, neyi sevsem, neye baksam. Sözler Cemali Nabedit. Müzik Saadettin Kaynağ.

Güftesi ve bestesi Arif Sami Toker'e ait Muhayyer Kürdi şarkıyla devam ediyoruz. Ey sevgili hasretim sana.

Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği Balıkesir yöresine ait bir türküyle programımızın sonuna geldik. İki keklik bir kayada ötüyor diyeceğiz. Buyurun efendim.

Evet, gül zamanının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sazende arkadaşlarım bugün bana refakat ettiler. Kanun'la İsmail Karaşin, tamburla Pelin Değirmenci'ydi. Yayın ve yapımda emeği geçen Sevilay Tunalı'ya ve ton masterimiz Mehmet Sungur'a çok teşekkür ediyoruz. Haftaya aynı saatte buluşmak istiyoruz. Hoşçakalın.

0: CRC Name.
1: Hayat ve müzik.
2: Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Ben Çiğdem Yarkın.
3: Ben İncil Abertu.
2: Sizlere TRT Name İstanbul stüdyolarından sesleniyoruz. Program sazendemiz Kanunu'yla İsmail Karaşin, tonmeisterimiz Birsel Acar, teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar ve program yapımcımız Oğuz Unutulmaz.
3: Çiğdemciğim, sen Cemil Bey'in tamburu, Cemil Bey'in tamburu Ali Efendi ile nasıl tanıştığını biliyorsundur muhakkak ama.
2: Evet, seninle yaptığımız programlardan biliyorum.
3: Dinleyicilerimizin de bilmeyen.

0: için bir daha hatırlatalım dedik. Güzel hikaye çünkü.
1: Evet.
0: Biliyorsun Yanyalı Mustafa Paşa tarafından himaye ediliyordu.
1: İlk
0: İlk programlarımız mı neydi? Himaye edenler diye anlatıyorduk. Onun oğlu Mahmut Bey, ki ondan da çok bahsettik, istifade ettik anlattıklarından. Onunla beraber bir meclise gitmişler. Yani Tamburi Cemil Bey ile Mahmut Demirhan, Mahmut Bey. Ve o mecliste, Muski Meclisi'nde Tamburi Ali Efendi ile tanışmışlar. İşte bir süre sonra herhalde evladım bir seni dinleyelim dedi Tamburi Ali Efendi. Cemil Bey çaldıktan sonra denilen, bunlar efsane de olur bilmiyoruz ama buna yakın bir şey söylemiş olabilir. Dinleyince Cemil Bey'i, evladım bunca yıldır bu sazı çalarım, seni dinledikten sonra artık elime almayacağım diyor. Yalnız bu arada tabii çok sinirlenenler de var. Tamburi Ali Efendi böyle dese bile, vay sen kimsin ki eski tambur tavrını yıkıp da böyle
1: Yeni bir eski köye yeni adet.
0: eski köye bravo yeni adet bir şey usul icat ediyorsun diye. Bir yandan da ama efsane halinde kulaktan kulağa da yayılmış. İyi şeylerin de üstü kapanamıyor ya. Başka bir olay da şöyle. Tamburi Ali Efendi'nin oğlu Aziz Bey ile Zekai Dede'nin öğrencisi Mustafa Nezih Albayrak mülkiyede arkadaşlarmış. Malum Cemil Bey bitirmemiş ama Cemil Bey de mülkiyede okuyor o sıralar. Demek ki hepsi aynı dönem okuyorlar. Bir gün her ikisi, yani Ali Efendi'nin oğlu Aziz Bey ile Zekai Dede'nin öğrencisi Mustafa Nezih Albayrak, niye Zekai Dede'yi de işaret ediyoruz? Hem Ali Efendi'yi işaret ediyoruz, hem Zekai Dede işaret ediyoruz. Neden? Çünkü bunlar demek ki konuşuluyor ki evde ya da derste. Bu çocuklar bunu biliyorlar. Aziz Efendi şey gösteriyor, bak diyor, Cemil Bey'i gösterip, şu Cemil var ya diyor, babamdan iyi tambur çalıyor diyor. Yani bir evlat kolayına bunu söylemez çünkü babasını en iyi görür. Hele bir erkek
1: Bir
0: çocuğu.
1: de babası belki evde konuşuyordu.
0: Kesinlikle, kesinlikle,
1: O
0: yav
1: yüzden
0: şu
1: de o
0: çocuk
1: şekilde
0: beni geçti demiştir herhalde.
1: demiştir.
0: Her birine de tabii şey nedir, Mustafa Nezih Albayrak bunu dinlemiş ama pek de şey vermemiş. Yani sen nereden biliyorsun ki o kadar tamburu bileceksin de babamdan iyi diyeceksin.
1: Kıyaslayacaksın
0: Ama
1: filan.
0: gün gelmiş Cemil Bey'i dinleyince
1: Hak
0: haklı
1: vermiş.
0: olduğunu görmüş. Ama Tamburi Ali Efendi de bir suz dil takımı yapmış ki yani.
1: Of ki
0: Değil,
1: of.
0: of ki ne oftur. Bunun yine of ki of diyeceğimiz bir icrası. Bekir Sıtkı Sezgin tarafından. Suzi dil ağır semai, kanı yağdı lebinle, hone dil nuş ettiğim demler. Dinliyoruz.

0: Kan yağdı lebinle, huni dil nuş ettiğim demler. Tamburu Ali Efendi'nin Suzi Dil Ağır Semaini Bekir Sıtkı Sezgin'den dinledik. Şimdi 2. Mahmut döneminde yaşanmış bir olaydan bahsedeyim, onu anlatayım dinleyenlerimize. Dede Efendi gibi üstadlarından kemani, bestekar ve hanende Rıza Efendi Beşiktaş'ın gönüller yakan gençlerinden biriymiş.
1: Evet, şeyle anılıyor ama değil mi? Kemani başlığıyla.
0: Ha, kemani
1: başlığı. Rıza,
0: evet.
1: Efendi ile, evet, anılıyor. Evet.
0: Harem saz takımına hoca tayin edilmiş. Ve ciddiyetiyle takdir görmeye başlamış.
1: Hı hı.
0: Bir

0: gün saraya geldiği zaman hünkârdan izin alınarak Rumeli Hisarı'nda oturan Abdurrahman Paşa'nın kızına ders vermek üzere görevlendirilmiş.
1: Derse
0: Evet,
1: başlıyor.
0: derse başlıyor. Yalıya gitmiş ve derse başlamış. Gün aşırı gelmesini istemiş paşa. Ve kızı Güleda ile
1: Ne
0: tanıştırmış.
1: güzel bir isim. Gül
0: Güleda,
1: Eda.
0: evet, çok güzel bir isim. Evet, çok güzel bir isim
1: Evet.
0: hakikaten. Herhalde kendisi de ismi gibi
1: Evet.
0: güzel ki
1: Evet.
0: aşık
1: Gül gibi.
0: olmuşlar. Evet. Rıza Bey kızın güzelliğinden çok etkilenmiş. Tabii ki ismi gibi kendi de güzelmiş. Aralarında sadece gözlerle ve şarkılarla ifade edilen bir aşk
1: Ya bu
0: doğmuş.
1: dönemlerin aşklarının uzun sürmesinin sebebi de zaten

0: Evet. Kavuşamamak.
1: Evet, kesinlikle. Yani o kavuşamamanın getirdiği her an yaşanan o heyecan, kavuşma ihtimali,
0: evet,
1: onu hayal etmek yıllarca, hatta bu daha acıklı bir hikaye, neyse.
0: Evet.
1: Hadi ben sözünü
0: evet.
1: kestim, devam edelim.
0: Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Aşık Veysel'e sormuşlar, aşkı tarif eder misiniz diye. Aşk kavuşamamak demiş.
1: Hah, çok güzel, tam da bu.
0: Evet.
1: Bence de. Şimdi
0: gerçekten
1: deniyor ya,
0: öyle.
1: Ay şimdiki aşklarda ne çabuk bitiyor. Çünkü özlem yok, hasret
0: Tabii, tabii.
1: yok, beklemek yok,
0: Tabii,
1: merak
0: tabii.
1: etmek yok.
0: Evet, bunu fark eden kahya kadın paşanın eşine bu durumdan söz etmiş. Bu
1: bir şey
0: gençlerin
1: söyleyeceğim.
0: Aşkından.
1: Büyük ihtimal kahya kadın hep gözlüyor. Belki
0: Tabii.
1: De görevi o.
0: Tabii ki.
1: Nasıl
0: Kesinlikle.
1: gidiyor durum,
0: Genç
1: nasıl
0: bir kız var sonuçta.
1: Evet.
0: Bir erkek geliyor ona,
1: Evet.
0: müzik dersi veriyor yani.
1: Evet.
0: Sonrasında dersler sekteye uğramış tabii ki. Ve hep bir bahaneler, küçük hanım hasta, ders yapamayacak şeklinde ve dersler son bulmuş.
1: Bir şey söyleyeceğim yine.
0: Hı-hı.
1: Çok araya giriyorum
0: yok,
1: ama.
0: Yok estağfurullah.
1: Bülent Aksoy'un kulakları çınlasın. İlk o idrak ettirmişti. Şimdi bu müzisyenler hareme giriyor ya.
0: Hı-hı.
1: Bir konuşmasında şöyle demişti. Erkek sineğin bile giremediği, tabii bir
0: evet,
1: benzetme.
0: Hı-hı.
1: Hareme, musiki o kadar güçlü bir şey ki ve de o kadar yapılması gereken, olması gereken bir şey ki,
0: evet.
1: Hareme erkek hoca derse geliyor
0: Evet,
1: demişti.
0: çok
1: İlk o
0: enteresan.
1: idrak
0: Evet.
1: ettirmişti bana.
0: Gerçekten çok
1: Evet.
0: enteresan.
1: Dolayısıyla kahyaların filan durup beklemesi tabii ki çok doğru bir şey.
0: Evet.
1: Evet canım, pardon, çok kestim.
0: Evet,
1: Çeşitli
0: bahaneler
1: bahaneler
0: uydurularak
1: yaratıldı.
0: Artık dersler son buluyor. Rıza Paşa'nın oğlu ile evlenmeyi kabul ettiğini
1: İfade ediyorlar,
0: evet, ifade
1: söylüyorlar.
0: ediyorlar. Neyse, bu olaylardan 15 gün sonra sarayı Hümayun takımının beylerbeyinde bir yalıya düğüne gideceği söylenmiş. Ama düğün kimin, neyin,
1: Tabii
0: nasıl
1: bilmiyor.
0: Bir düğün filan
1: Rıza
0: bilmiyorlar.
1: Bey de o ekipte.
0: Rıza Bey de bu ekipte. Saz takımı musikiye başladıktan bir süre sonra sazendelerden biri içeri giren beyaz saçlı zatı göstererek, işte düğün sahibi Rıza Paşa. Oğlu Abdurrahman Paşa'nın kızı Güleda Hanım'la evleniyormuş.
1: Ve de biz de o
0: deyince,
1: düğündeyiz.
0: evet, Rıza
1: Allah Allah, bu kadar mı
0: Efendi'nin
1: olur?
0: dünya
1: Başına
0: başına
1: yıkılıyor.
0: yıkılmış tabii ki.
1: Peki yine ben şeytanın avukatlığını yapayım mı?
0: Tabii.
1: Sen birazdan büyük ihtimal şarkıyı anons edeceksin.
0: Hı hı.
1: Güftesiyle beraber.
0: Hı hı.
1: Çünkü hikaye şöyle bitiyor. Olay o kadar etkileniyor ki gözyaşlarını tutamayarak o ızdırabı aktaran şarkısını, daha evvel haberi oldu ya.
0: Ha evet.
1: Rıza Paşa'nın
0: Hı hı.
1: oğluyla evlenecek
0: Evet.
1: Diye onu bestelemiş.
0: Ve o şarkıyı.
1: O şarkıyı okuyormuş.
0: Hı hı.
1: Bu kadar da şey olur mu? Yani o düğüne de gidecek de. Olur mu
0: tesadüf
1: sence?
0: Tesadüf mi çağrılmış yoksa bilerek mi çağrılmış acaba?
1: İyice umudunu
0: Orası
1: kesin. Sen de öyle mi
0: bilmiyoruz.
1: Allah'ım
0: Evet.
1: Yarabbim. Peki.
0: Evet. Hüzzam makamında bestelenmiş bir şarkı bu. İnci Çayırlı hocamızın sesinden dinleyeceğiz.

aldın yanına. Bir vefa hercai yazık şanına. Aşıkın kıymak mı kastın canına? Bir vefa hercai yazık şanına. Sen edip arzı muhabbet bir zaman, sözlerine itimat ettim hemen. Şimdi kaldım hicr ile halim yaman, sözlerine itimat ettim hemen.

0: Tez
1: Hı.
0: isteyeceğim.
1: Tabii ki.
0: Biraz ondan bahsedelim. Sermet Muhtar Alus, İstanbul yazarı. Öyle ki en halkın olduğu durumları, halleri, duyguları anlatırken
1: Hı.
0: en yukarıdaki, yukarıda tabir de yanlış oldu, varlıklı varlıksız hiç fark
1: Hı
0: etmiyor
1: hı.
0: Sermet Muhtar Alus için. Bunların içerisinde müzisyenleri, başka esnafı, hacıyı, hocayı, İstanbul'un en meşhur hocasına kadınlar nasıl süslenip gidiyormuşundan tut da, yani birebir sosyal hayatı takip etmiş, kaleme almış, çok şey borçlu olduğumuz bir yazar.
1: Müthiş bir gözlemci
0: Çok
1: yani.
0: çok müthiş. İstanbul'u biraz tanımak isteyen, bu kültürü, İstanbul demek zaten bu
1: Evet.
0: ülke demek. Çünkü dediğim gibi imparatorluğun her yerinden gelen insanları da anlatıyor, her şeyi anlatıyor.
1: Şahane.
0: O
1: Bir de
0: kitapları
1: hikayeleştirerek
0: hem
1: galiba,
0: de
1: değil
0: nasıl böyle
1: mi?
0: keyifli, çok güzel söyledin,
1: Akıcı, evet.
0: mizahi,
1: Şahane.
0: çok güzel bir dille de anlatır. Çok haklısın. En güzel
1: Hı.
0: tarafı da
1: Evet.
0: budur. Böyle büyük bir parantez oldu ama
1: Olsun.
0: evet, o anlatıyor
1: Evet, o
0: yine.
1: anlatıyor.
0: Evet.
1: Civan Ağa'nın "Dil seni sevmeyeni sevmede lezzet mi olur" isimli Nihavend şarkısını alafranga şanlar, Hristiyan ölüsünü kaldırılışına andıranlar ve hiç sevmeyenler çoktu. Hatta ektimiz, yani
0: Alaka.
1: evlatlığımız,
0: Evet.
1: Sıdıka Hanım başlangıcındaki aranamesine piyanoda girişen tazelere...
0: Bir dakika söyleme burayı.
1: Hı.
0: Sen bu şarkıyı seviyor musun?
1: Seviyorum. Güzel
0: Nihavend'i
1: şarkı.
0: seviyor musun?
1: Çok.
0: Ya. Ya ne kadar değişmiş. Bak şimdi söyleyeceğim, biraz sonra Sıdık Hanım'ın söylediklerini okuyacağız.
1: Hı.
0: Nihavend zaten o kadar alafranga bulunmuş ki
1: Evet.
0: o öbür gelenekle gelen herkes, bu nasıl bir şey?
1: Hı.
0: Şimdi okursan tam yerine oturacak
1: Evet.
0: Sıdık Hanım'ın
1: Şöyle
0: söyledikleri.
1: söylemiş. Ay elmasım, âlâ şarkılar, şevkli türküler varken bunu da nereden çıkardın ayol?
0: Evet.
1: Manakya'nın tiyatrosundaki kırmızı saçaklı kemancı herif gibi raya havaları çalmanın alemi var mı diye öfkelenir, yarıda bıraktırırdı. Hoş Nihamet makamından hiç hoşlanmayanlar da vardı ya.
0: Ya evet. Nasıl değişiyor değil mi? Toplum
1: Evet.
0: değişiyor çünkü. Büyük
1: Evet.
0: ihtimalle batıyla irtibat, ilgi, iletişim çoğaldıkça
1: Evet.
0: o minör yapı
1: Hı.
0: geliyor.
1: Ama saraya da
0: Geldikçe de
1: girmiş yani evine,
0: zaten
1: yani
0: girmiş,
1: saraya da
0: zaten girmiş
1: girmiş.
0: ama yine de bak Nihavend'i, o şarkıyı da ben pek sevmem.
1: Ben severim.
0: Senin aksine. Ama Nihavend olduğu için değil. Giderim ne mi sevmem? Daha
1: Belki
0: doğrusu
1: oturmayan
0: sevmem
1: bir yeri
0: demeyeyim de
1: vardır.
0: sevdiklerimin arasında
1: Ha,
0: değil demek
1: olabilir.
0: daha
1: Evet.
0: doğru. Ama
1: Daha
0: Nihavend,
1: sevdiklerin var yani
0: evet,
1: bunun dışında, evet.
0: Nihavend makamını severim ama en sevdiğim makam değildir. Fakat Nihavend şimdi toplumda en sevilen makamlardan
1: Evet.
0: biri.
1: Evet. Ben
0: Ona
1: de çok
0: bakınca.
1: severim. Ben de
0: Evet.
1: çok severim. Şimdi dilersen bu şarkıyı o zaman ben okuyayım. Belki sevdiririm.
0: Ha, muhakkak senin sesinden
1: Belki
0: sevilir.
1: sevdiririm.
0: Çok iyi düşündün.
1: Önce ben programımızı bitireyim. Şarkıyı da sen anons et Özgür.
0: Evet.
1: Ben Çiğdem Yarkın.
0: Ben İncil Abertu.
1: Sizlere TRT Name İstanbul stüdyolarından seslendik. Program sazendemiz kanunuyla İsmail Karaşin, ton masterimiz Birsel Acar ve teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar. Program yapımcımız ise Oğuz Unutulmaz. Bir sonraki programda tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.
0: Demeden önce ben de Civan Ağa'nın Nihavend şarkısını, "Dil seni sevmeyeni sevmede lezzet mi olur" mısra ile başlayan şarkısını Çiğdem Yarkın'dan dinleyelim. Hoşça kalın.

0: CRC Name.
1: Yıldızlar Altında.

Çeşmi mahmurun sebeptir nalevü feryadıma. Hastayı hicranı aşkım, gel yetiş imdadıma. Çaresaz ol vuslatınla, hatırı naşadıma. Hastayı hicranı aşkım, gel yetiş imdadıma. Astik Ağa'nın Hicaz makamındaki eserine Mustafa Erses'in yorumuyla başladık bu gece programımıza. Eserin başında da Neyzen Salim Bey'in Hicaz Peşrevi'nin bir bölümü yer aldı. Namelerle dolu bir programa daha hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Yıldızlar Altında programımızın yepyeni bir bölümüne daha böylece başlamış olduk. Yine bir saat boyunca en güzel eserlerle huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi siz kıymetli dinleyenlerimize yine TRT Antalya Radyomuzdan sesleniyorum. Bu gece Hicaz ve Gülizar makamında eserler var programımızda. İkinci Hicaz şarkıyı Kadri Şarman'dan dinliyoruz. Vecdi Bingöl'ün güftesini yazdığı Mustafa Nafi Zırmağ'ın bir bestesi. Gönlümse eğer istediğin, al, senin olsun. Ey Gonca, açıl gel, kucağım gülşenin olsun. Her lahza öpüp kokladığım gül tenin olsun. Ey Gonca, açıl gel, kucağım gülşenin olsun.

Güftesi ve bestesi Hacı Arif Bey'e ait Hicaz eseri Filiz Çatıroğlu'ndan dinliyoruz. Kamer çehre peri ru tende canım, nigarım.

Güftesini Ahmet Refik Altınay'ın yazdığı Şemsettin Ziya Bey'in Hicaz şarkısını Turhan Öge'den dinliyoruz. Kim görse seni aşkına hasrı emel eyler, güller seni, çamlar seni, mehtap seni söyler. Sensiz yaşamaz hasta gönül, vuslatı bekler. Güller seni, çamlar seni, mehtap seni söyler.

Güftesi ve bestesi Udi Hrant Kenkiloğlu'na ait Hicaz şarkıyı Alaaddin Yavaşça'dan dinliyoruz. Hastayım, yaşıyorum görünmez hayaliyle. Belki bir gün, bir gün diye beklerim ümid ile. Çürüyor zavallı ruhum aşkının hasretiyle. Belki bir gün, bir gün diye beklerim ümid ile.

Yusuf Kenan Bey'in dizelerine Rifat Bey'in Hicaz makamındaki bestesini Meral Uğurlu'dan dinliyoruz. Sislendi heva, tarfı çemen zarı nem aldı, bülbül yuvadan uçtu, gülistanı gam aldı. Bağlar bozulup bezmi vefa şekline girdi, gülzar muhabbette yine şenlik azaldı.

Bekir Sıtkı Sezgin'i güftesi ve bestesi Şemsettin Ziya Bey'e ait icaz eserde dinliyoruz. Ne bahtımdır, ne yaribi amandır, beni giryan eden hükmü zamandır. Bugünkü handeler aynı fegandır, beni giryan eden hükmü zamandır.

Muallim İsmail Hakkı Bey'in Hicaz şarkısını İnci Çayırlı'dan dinliyoruz şimdi. Ey mehlika, ey gül beden, mahvoldu cismim naleden. Bu iltifatsızlık neden? Küstüm sana gayetle ben.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Gülizar makamında eserlerle devam ediyor. İzmir Radyosu Saz Sanatçılarından dinleyeceğimiz Tamburi İshak Efendi'nin Gülizar Peşrevi'nin bir bölümünün ardından yine Tamburi İshak Efendi'ye ait Gülizar makamındaki Ağır Semai'yi Suat Güney'den dinleyeceğiz. Bir hoş hıram taze civanı aldı gönlümüz, damı hayali zülfe düşüp kaldı gönlümüz. Her dem visali vadile aldatır ol işvebaz. Bahr-ı müidi vala gelip daldı gönlümüz.

Haşim Bey'in Gülizar makamındaki eserini Hasan Eyle'nin yorumundan dinliyoruz şimdi. İntizar-ı makdemin ey bi aman, oldu hayfa badi bi zar-ı can, kalmadı sabre tahammül el aman, eyle teşrifinle bezmiş adıman.

Sırada Nikos Ağa'nın Gülizar makamındaki eseri var. Tülün Korman'ın yorumundan dinliyoruz. Sormadı hali dili gamhareyi, şerhaledi sine-i sadpareyi, vermedi tir-i siteme âreyi yar, kendisi açtı sineye yâreyi, kendi bulur, bulursa yine çareyi.

Yunus Emre'nin şiirine Erol Sayan'ın Gülizar'ı şarkısını Didar Aliye Koyuncu'dan dinliyoruz. Dertli, ne ağlayıp gezersin burada? Ağlatırsa Mevlam yine güldürür. Nice aşık

Hamamizade İsmail Dede Efendi'nin Gülizar makamındaki şarkısını Zeki Müren'den dinliyoruz şimdi. Bir vefa, bir çeşme bidat, ne yaman aldattı beni. Ben sinemi nişan diktim, gamzesiyle vurdu beni.

Müzemiz Son Gülizar eser, güftesi ve bestesi Yesari Asım Arsoy'a ait şarkı. Safiye Aylı'nın eski bir yorumundan dinliyoruz hep birlikte. Konyalı'ya güzel derler, gözlerini süzer derler, efelerle gezer derler, dilberim vay. Şu dağları serin derler, Konyalı'ya şirin derler, muhabbeti derin derler, Konyalım vay. Hoy anam edalısın, niçin gülüm cefalısın, bilirim sen safalısın, vay vay. Yumuşacık elleri, o incecik belleri, bir ileri bir geri yürü yürü, vay vay. Hoşçakalınız.

Evet sevgili dinleyicilerimiz merhabalar. Ankara Radyosu'ndan sizlere sesleniyoruz. Akustik Name programındayız. Avni Alın'ın bu güzel Kürdi İlicazkar makamındaki şarkıyla sizlere merhaba dedik. Avni Alın'ı biliyorsunuz çok önemli, Cumhuriyet dönemimizin çok önemli bestekarlarından, romantik şarkıları ve aslında bir bilinirliği de melodi sihirbazı diye bilinen bir çok sevdiğim değerli hocam, beraber de çalışmaktan gurur duyduğum ve o döneme yetiştiğim Avni Anıl, Allah rahmet eylesin. Onun güzel bir şarkısıydı. Efendim, tabii biz hemen bir girizgah yaptım ama bir teknik ekibimizi hemen tanıtalım. Bugün tonmeisterimiz, kıymetlimiz Ali Taşçıoğlu. Stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş. Program yapımcımız Aslı Boler. Ve ben mikrofonları başında Bahadır Özüşen. Bugün gitarımla ve sesimle, sunumumla sizlerle beraber olacağım. Bir saatinizde inşallah güzel şarkılarımıza sizler de eşlik edin diye bekliyoruz. Evet, stüdyomuzda o kadar değerli arkadaşlarım var ki onları da hemen sizlere takdim etmek istiyorum. Kemanda Ahmet Çağlaroğlu, klarnette Şükrü Kabacı, kanunda Abdi Altınbaş, udda Ömer Oytun, bas gitarda Mustafa Kampıçak ve ritim sazda Bilal Bilke. Efendim bugün sizler için harika bir repertuar hazırladık. Şimdi o Kürdi İlicazkar'ın büyüsünden hemen çıkmadan Muhayyer Kürdi makamında Yıldırım Gürses'in hepinizin bildiği bir eseri var. Mevsimler yaz tutup çöller ağlasın, ahımla inleyen teller ağlasın diyeceğiz. Buyurun arkadaşlar.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, evet, güzel eserlerimize devam ediyoruz. Şimdi Ziya Taşkent'in bir eseri var. Ama ikinci eser biliyorsunuz, Mevsimler Yaz Tutup Çöller Ağlasın demiştik. Yıldırım Gürsel'in, Gürses'in o muhteşem eseri. Sevgilinin yokluğunda duyulan çaresizliği işleyen bu eser nostaljik beş yapıtlardan biridir diye nitelendirmiş. İşte hafif klasik Türk sanat müziği akımının kurucusu olan Küçlü, Pürüzsüz ve Kadife gibi bir bariton sesi sahibi olan, şarkıları adeta bir opera sanatçısı edasıyla dik ve gür sesle okuyan, mikrofonu kullanma tekniği ve sahnede devleşen karizmatik duruşuyla tandem ve yorumculuğu kadar bestekarlığı da bilinen bir müzik insanıydı. Sahne vitrindir biliyorsunuz. Vitrin çok önemli. Eskiden radyo, sadece radyolardan dinlediğinizle, kendi oluşturduğunuz hayalinizle o sesi görmek istediğiniz o şekle bürüyordunuz hayalinizde. Ama şimdi artık sahne var, vitrin var. Vitrin de çok kıymetli. Ama biz tabii radyodayız şu anda. Kulaklarınızın pasını almaya geldik. Şimdi bir Hicaz makamı da onu alacağını düşünüyoruz. Ziya Taşkent'in, benim çok eski zamanlarda okuduğum çok değerli hocam, Ziya Hoca'nın. Hatta ilk sololarından biriydi herhalde. Albüme de okudum bu şarkıyı. Şimdi sizlere bu güzel şarkıyı seslendirmek istiyorum. Hicaz makamındaki ilk aşkı unutmak. Çok kolay değil mi? Unutmak kolaysa önce sen unut.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, unutmak da kolay değil, alışmak da kolay değil, vazgeçmek de kolay değil. Ama bunların hepsi insancıl duygular, hepsi var olan gerçekler. Evet, şimdi bu şarkı demiştik Ziya Taşkent'in, terk edene veya unut gitsin diyene karşı duyulan sistemi anlatan bu güzel eser işte Ziya Taşkent'in eseriydi. Sözlerini Nurettin Baykal yazmış, Hicaz makamındaki bu güzel eser. Şimdi bir türkü formunda bir eserimiz var. Hüseyin'e türkü diye geçer bu eser. Keklik dağlarda şağlar, yavrum diyen diyen ağlar. Şöyle bir girizgah yapsak böyle bir ne güzel olur. Günden güne yansa dağlar, görenlerin bağrı yanar. Ağlarım ben kekliğime leyley, seherde öten bülbüle, üpeklenmiş tüyler.

0: TRT Name.
1: Evet, TRT Name dinleyicilerimiz, merhabalar tekrar. Ben Bahadır Özüşen, mikrofonlarınızda. Şimdi Hüseyin'in makamına devam ediyoruz. Ne güzeldi değil mi o klarnetin ezgileri? Arkadaşlarımın evet. Ellerine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Harikasınız. Şimdi uzun zamandır okunmayan bir eser var. İlgün Soysev bizim çok değerli kıymetlimizdi. Daire Başkan Yardımcılığımızı yaptı. İyi bir bestekar. Seyhan Çalışkan'ın güftesini bestelemiş. Aslında bunu Faruk Tınaz okumuştu. Öyle hatırlıyorum sanki. Arkadaşlarım da bilirler. Sensizliğe söylendi bütün şarkılar. Yoksun diye ağlayıp esti rüzgarlar. Nerede o sevgiler, o mutluluklar? Özledim, çok özledim. Gel yağmur gözüm. Buyurun arkadaşlar.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, işte bu güzel şarkıları sizlere seslendiriyoruz. Beraber eşlik ettiklerinizi de duyabiliyoruz aslında biz buradan. Hissediyoruz en azından. Evet, Hüzzam makamına geçiş yapmak istiyorum. Hüzzam makamında uzun zamandır hiç okunmayan bir eser bu. Şimdi gençler diyorlar ki Hacı Arif Bey, Dede Efendi, işte yaşlı şarkıları falan. Böyle maalesef böyle bir algı oluştu. Halbuki

Bunlar ölümsüz şarkılar. Bunların içindeki her melodik yapı, hepsinin bir emeği var. Hepsinin bir değer yargısı var. Ve gerçekten işte bugüne kadar süre gelmesi, bundan sonra da devam etmesi de zaten bu kadar itibarlı ve değerli eserler olmasıdır. Buradan söyleyeyim, gençlerimize lütfen kulak versinler ve dinlesinler ki, çünkü bilmeden sevilmez, tanımadan karar veremezsiniz. Şimdi Hüzzam makamına geçiyorum, harika büyülü namelerine. Güzel gün görme davare gönlüm diyeceğiz. Sevgili Abdi Altınbaş'tan o büyülü parmaklarından güzel bir girizgah Hüzzam makamında dinleyeceğiz. Sonra da güzel gün görmedi avare gönlüm, neler çekti neler bir çare gönlüm, muhabbetle seraba yare gönlüm, neler çekti neler bir çare gönlüm.

0: TRT Name.
1: Evet sevgili dinleyicilerimiz, hüzzam makamı işte böyle güzellikte. Ben de şimdi gitarımla eşlik ediyorum. Bazen tabii akor basıyorum. Hem gitar çalıp hem enstrüman çalıp söylemek bazen dikkat dağıtabiliyor. Biz meyanda küçük bir pürüz oldu. Kusura bakmayınız, bilenler için özür diliyoruz. Şimdi çok güzel bir şarkı var. Böyle bu aralar çok viral.

aslında. Çok da sevildi. Sevgili Çiğdem Gürdal çok güzel okudu bu şarkıyı. Göksel Baktagir'in bir eseri. Benim çok sevdiğim kıymetli doktorumuz ve gerçekten çok iyi güftleri olan Balıkesir Devlet Hastanesi'nde başhekim yardımcısı Doktor Hüseyin Balkancı'nın sözleri. Aşkım cananım, sevgili sultanım, aşk masalı rumuzuyla bu şarkıyı sizlere ben de bir erkek sesiyle, bizim çünkü hep bayan solistler okuyor, hanım solistler okuyor, bir de birkaç arkadaşım da okumuş ama ben de sizlere seslendirmek istedim. Sevgili kanun sanatçımız Abdü Altınbaş'la beraber girizgah yapalım mı? Hadi buyurun arkadaşlar.

Bu şarkıyı uzun zamandır beğeniyordum ve kendi sesimden de sizlere ulaştırmak istediğim bir eserdi. Gönüllerine sağlık, bestekarlarına, güftekarına da. Şimdi bence aynı büyüyü bozmadan biz devam edelim. Nacizane kendi bir eserimi Nihavend makamındaki okumak istiyorum. Bunu da bütün aslında bütün dijitallere de verdim. Bir single teklik yaptım. Bu şarkıyı Ali Uludağ ile beraber çalıştığım Ali Uludağ sözleriyle güzel bir eserimiz oldu. Bence şunu bir bu eseri de bir can kulağıyla dinleyin. Sonra efendim ondan sonra da konuşalım. Hadi buyurun arkadaşlar. Ben bir girizgah yapayım şöyle.

0: TRT Name.
1: Evet sevgili dinleyicilerimiz, TRT Name programında, TRT Name'den, akustik name programından sizlere tabii ki güzel şarkılarımızla sesleniyoruz. Vaktimiz çok daraldı. Biz Süzünak makamına geçeceğiz. Osman Nihat Akın'ın Ellere uzaktan bak, bana yakın gel, göğsüne menekşeler, güller takın gel. Kalbimin üstüne yat, cana yakın gel, göğsüme menekşeler, güller takın gel. Ahmetciğim senden şöyle bir girizgah seslesek nasıl olur? Ahmet Çağlaroğlu'na güzel parmaklarından süzülen melodilere şöyle bir kulak verelim.

0: TRT Name.
1: Evet sevgili dinleyicilerimiz, ben Bahadır Özşen ve sevgili arkadaşlarımla beraber, ekibimizle beraber sizlere bu yayını ulaştırıyoruz. Güzel şarkılarımızı sizlere ulaştırıyoruz. Süznak makamındaki deminki Osman Nihat Akın'ın eseri, harika bir eserdi biliyorsunuz. Bir aşk şarkısı tabii. Osman Nihat Akın dedesinin ünlü yazar ve bestekar Ahmet Rasim olması avantajıyla çocukluğu çerçevesindeki ve çevresindeki dönemin en büyük müzik üstadlarını dinleyerek geçmiş. Böylece ilk müzik zevkini bu meclislerde kazanmıştır. Evet, biz yine programın sonuna geldik. Arkadaşlar ben size takdim edeyim şöyle yavaş yavaş. Efendim bugün Tomasterimiz Ali Taşçıoğlu'ydu. Oradan biz böyle bakışıyoruz güzel sevgili abim. Bugün Tolga Önbaş'ta stüdyo teknik görevlimizi oldu ve yapımcımız her zamanki gibi Aslı Boler ve ben mikrofonları başında Bahadır Özüşen ve çok kıymetli saz arkadaşlarım kemanda Ahmet Çağlaroğlu, kanunda Abdi Altınbaş, udda Ömer Oytun, klarnette Şükrü Kabacı, bas gitarda Mustafa Kampuçak ve ritim sazda Bilal Bilke idi. Efendim bu yayında emeği geçen bütün arkadaşlarım adına sizlere sevgilerimizi sunuyoruz. İnşallah tekrar görüşmek ümidiyle çok güzel bir eserle sizleri uğurlayacağız. Kulaklarınızda bu kalsın, bu ahenk güzellik kalsın dedik. A benim mor çiçeğim, sen doldur, ben içeyim.

TRT Name İstanbul mikrofonlarından gönül dolusu selamlar, sevgiler sunuyoruz. 26 Ağustos Türk tarihi için Anadolu'nun kapılarının Türklere açıldığı ve vatanın düşman işgalinden kurtarıldığı iki kritik dönüm noktası olan Manazgirt Meydan Savaşı ve Büyük Taarruz günlerinin yıl dönümü bizler için. Ve değerli dinleyicilerimiz, Kurtuluş Savaşı'da Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın 26 Ağustos 1922'de sabaha karşı verdiği emirle başlattığı Büyük Taarruz ve 30 Ağustos'taki Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile zaferle sonuçlandı. Biz de bu hafta hem Büyük Taarruz hem de Zafer Bayramı'nın yıl dönümüyle çifte bayram yaşıyoruz, çifte bir gurur hissediyoruz değerli dostlar. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal ve tüm şehitlerimizi, gazilerimizi saygı, sevgi, minnetle yad ediyoruz. Evet, bugün programımızın açılışını bugüne özel harika bir şarkıyla yapmak istedik. Alp Arslan bizlerle birlikteydi. Sanatçı Hicaz makamındaki Esergon Kalesi isimli türküyle bize seslendi. Günün anlam ve önemine uygun bu harika başlangıcın ardından yayınımızda yine birbirinden güzel eserlerle sizlere sesleneceğiz. Teknik yönetmenimiz sevgili Gülsen Kızıler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e sizleri keyifli bir müzik yolculuğuna çıkaracağız. Dinleyeceğimiz ilk eser Muazzez Abacı'nın 1989 tarihli Felek albümünde yer alan bir Mustafa Nafiz Irmak şarkısı. Şevket Sağ makamındaki bu şarkının güftesi Ratip Aşir ve Mustafa Nafiz Irmak imzalı. Sebep sensin gönülde ihtilale, sürüklersin beni sonsuz melale.

Servi boylu ince belli, tavrı munis ince belli. Ankara Radyosu'nun değerli sanatçısı Bilge Pakalınlar bizlerle birlikteydi. Nikriz makamında bir Erdin Çelik kol bestesi dinledik. Bu sevilen eserin güftesi Reşat Özpirinççi imzalıydı. Kıymetli dostlarımız, şimdi ise ilk olarak Behi Aksoy'un 1967 yılında seslendirmiş olduğu, ardından yeni düzenlemelerle tekrar dinleyiciyle buluşan çok sevilen bir eseri sizlerle paylaşıyoruz. Bir Avni Anıl şarkısı, güfte merhum Tekin Gönenç'e ait. Unutamıyorum, unutamıyorum, gecem yok artık, gündüzüm yok. Tek sen varsın, senin saçların var, dalgın, ıslak gözlerin var.

Aşkımız ne güzeldi, gittiğinde anladım. Ankara Radyosu sanatçılarından Nazlı Kanaati dinledik. Hüsnü Üssü'nün güftesi Aşkın Tuna'ya ait Hicaz şarkısını seslendirdi sanatçımız. Ve bizim de zihnimizde aşka, sevgiye dair sorular uyandırdı. Acaba gerçekten elimizdeki güzelliklerin kıymetini bizden gittiklerinde mi anlıyoruz? Kim bilir, belki de öyledir. Belki de insanoğlu bir parça kıymet bilmiyordur. O yüzden bizler her ne olursa olsun yaşama güzel pencerelerden bakıp sevdiklerimiz bize mutluluk veren her şey yanı başımızdayken kıymetini bilmeye devam edelim. Evet, şarkılarla yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi 90'lı yıllara damga vuran bir Bilge Özgen bestesi dinleyeceğiz. Güfte İlter Yeşilay'a ait. Efendim, rivayet odur ki İlter Hanım'ın eşi Zeynel Bey'le yaşadığı bir münakaşa sonrası bu şiiri yazdığı ve yatak odasının kapısına astığı söylenir. Zeynel Bey de bu şiirin bestekarı Bilge Özgen'e iletilmesine vesile olmuştur. Şimdi bu güzel şarkıda Serap Kuzey bizlerle birlikte. Dediler zamanla hep azalırmış sevgiler. Olsun, bana seninle geçen yıllarım yeter.

Akşam vakti gel gizlice, kim görecek, kim bilecek. Hüsnü Üstün'ün güftesi Sadık Atay imzalı şarkısında Ayşe Tunalı bizlerleydi. Bu eser sanatçının 91 yılında yayınlanan Oldu Mu Ya isimli albümünde yer almaktaydı. Zaman tünelinde yolculuğumuz devam ediyor kıymetli dostlarımız. Şimdi ise film müziklerinin unutulmaz eserlerinden birine kulak vereceğiz. İlk olarak 1971 yapımı, başrollerini Hülya Koçyiğit ve Tarık Akan'ın paylaşmış olduğu Beyoğlu Güzeli filminde Belgıs Özener tarafından seslendirilen, hemen bir yıl sonra 1972'de ise başrolünde Emel Sayın'ın yer aldığı Hicran filminde sanatçı Emel Sayın tarafından seslendirilen unutulmaz bir Teoman Alpay bestesine kulak veriyoruz. Güfte Nihat Aşar'a ait, bu defa kıymetli sanatçımız Medyaşen Sancakoğlu seslendiriyor. Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım? Bazen gözyaşı oldu, bazen içli bir şarkı.

2000 yılında ebediyete uğurladığımız Yıldırım Gürses, vefatının ardından şarkılarından derlenmiş olan Anılarla Yıldırım albümüyle anılmakta ve bu albümden çok özel bir şarkıyla sizlere seslenmiş olduk. Güfte Mustafa Sevilen, beste Yıldırım Gürses imzalıydı. Gerek icra ettiği şarkılarla gerek bize miras bıraktığı besteleriyle sevgiyle yad ettiğimiz Yıldırım Gürses'in ardından şimdi günümüze yaklaşıyoruz ve Hasan Eylen'in 2011 yılında yayınlanan Özlediğim Şarkısı isimli albümünde yer alan Bir Şekip Ayhan Özışık şarkısına kulak veriyoruz. Acem Kürdi makamındaki bu eserin güftesi Nurettin Özdemir'e ait. Bir gün bana geleceksin yıllardan sonra, ince bir yağmurla ıslanmış, yorgun.

Ruhumuza Şifa Bir Muallim İsmail Hakkı Bey bestesi dinledik. Acem Kürdi makamındaki bu eser 2011 yılında yayınlanan Eşref Vakti albümünde Bekir Ünlüater'in seslendirmiş olduğu kayıtla huzurlarınızdaydı. Kıymetli dostlarımız, biliyorsunuz her programımızda sizler için minik köşeler hazırlıyoruz. Bugün de Güne Bir Söz Bırak köşesinde yine güzel bir paylaşımda bulunmak istiyoruz. 13. yüzyılda yaşamış olan İslam filozofu ve alim Hacı Bektaş-ı Veli'nin bir sözünü sizlerle paylaşmak istiyoruz. Ünlü düşünür ve gönül adamı şöyle söylemiş: "Sen güzellikle sözünü söylersin, arif olan ders alır, cahil olan tavır." Evet, yaşam yolculuğumuzda gerek iş hayatımızda gerek ikili ilişkilerimizde elbette düşüncelerimiz, davranışlarımız her zaman başkalarıyla paralel gitmeyebilir. Ancak ortak noktada buluşabilmek, güzel bir üslupla düşüncelerimizi aktarabilmek insan olabilmenin en önemli erdemli davranışlarından olsa gerek. Varsın bu sözlerin muhatapları bizi yeteri kadar anlayamasın. Elbette arif olanlar kendi payına düşeni alacaklardır. Yaşam dengelerden ibaret, diliyoruz o hassas dengeyi mutlulukla tutturabileceğiniz kalpler çevreler etrafınızı. Ve bu güzel dileklerle yine şarkılardaki yolculuğumuza devam ediyoruz. Şimdi Nazan Sıvacı bizlerle birlikte olacak. Alaaddin Şensoy'un Güftesi Nevin Yavuz'a ait Acem Kürdi şarkısını seslendirecek sanatçı. Sevdadır şu kalbe dolan, bu gerçeği sanma yalan.

Ahmet Özhan, Selahattin İçli'nin Güftesi Cansın Erol Ozan'a ait Kürdi şarkısını seslendirdi. Sevgili musiki dostlarımız, şimdi ise Saadettin Öktenay'ın sözleri Sevim Yücelp'e ait Kürdi şarkısında Hüner Coşkuner'i ağırlıyoruz. Sanatçının 1996 yılında yayınlanan Beni Tek Sen Anlarsın isimli albümünden bir kayıt paylaşıyoruz.

Güler Coşkuner'e kulak verdik. Sanatçının 1996 tarihli Beni Tek Sen Anlarsın isimli albümünde yer verdiği Saadettin Öktenay şarkısını dinledik. Kürdi makamındaki bu şarkının güftesi Sevim Yücealp imzalıydı. Sevgili dinleyenlerimiz, bu hareketli eserin ardından şimdi yayınımıza Kürdeli Cazkar makamında daha dingin bir şarkıyla devam edeceğiz. Avni Anıl'ın güftesi merhum Tekin Gönenç'e ait unutulmaz eserini Hasan Eylen yorumuyla sunacağız sizlere. Hasan Bey'in 2011 yılında yayınlanan albümü Ruhumun Gün Batımı'nda seslendirmiş olduğu kaydı paylaşıyoruz. Kurumuş topraklar gibiyim, öyle unutulmuş, öyle yoksun. Sen de yağmur duasına çık, sen de ne olursun.

Ahmet Özhan'ı 2011 yılında seslendirmiş olduğu güftesi Yalçın Benican, bestesi Mahmut Oğul'a ait Kürdeli Cihazkar makamındaki şarkıyla dinledik. Söyle bana yağmur gözüm, sen hiç deniz gördün mü? Birlikteliğimize yine Kürdeli Cihazkar makamında şarkılarla devam ediyoruz sevgili dostlar. Şimdi ise beste ve güftesi Yusuf Nalkesen imzalı çok güzel bir esere kulak vereceğiz. 1951 yılında başlayan sanat hayatında Münir Nurettin Selçuk, Zeki Müren, Alaaddin Yavaşça, Arif Sami Toker, Sade Işılay gibi değerli müzik adamlarıyla çalışmış olan ve özellikle Benim Adım Çalı Kuşu adlı eserinde nakarat kısmındaki kahkaha sesleriyle hafızalara kazınan değerli sanatkar Güzide Kasacı'ya kulak vereceğiz. Ne o bensiz edebilir, ne temelli gidebilir.

18 sanatımızın altın sesi sanatçısı Ela Altın bizlerle birlikteydi. Selahattin Pınar'ın Güftesi Vecdi Bingöl'e ait Kürdili Cazkar şarkısıyla konuğumuz oldu değerli sanatkar. Ne demiştin, niçin caydın sözünden diye sordum. Ve birlikteliğimizde şimdi 1991 yılını uzanalım. Zeki Müren'in Doruk'taki Nameler isimli albümünde yer alan Bir Bilge Özgen şarkısına kulak verelim. Bu sevilen eserin güftesi ise Cemal Safi imzalı. Seninle buluşmamız ne kadar güç olsa da, senden sadece beni sevmeni istiyorum. 5 dakika baş başa kalmamız suç olsa da, senden sadece beni sevmeni istiyorum.

Değerli sanatçımız İsmail Olgay ile 1998 yılına uzandık ve Zekai Tunca'nın renkli makamsal örgülerle ilmek ilmek işlediği bir besteye kulak verdik. Kürdeli Cazgâr makamındaki bu eserin güftesi Mehmet Erbulan'a aitti. Bahar çiçek çiçek gelince güzel, hayat sevince, sevilince güzel dedi sanatçı. Gerçekten de öyle kıymetli dinleyenler, hayat sevince güzel, biz de her şeye inat, sevmeye devam edelim. Elbette saf sevgimiz bize layık sevgiler de bizi bulacaktır, öyle değil mi? Şimdi ise bir kutlu

Aslı bestesi var sırada. Muayyer Kürdi makamındaki bu eserin güftesi Metin Vural'a ait ve sanatçımız Kutup Ayaslı'nın sesinden dinliyoruz. Acıların senden vefalı çıktı, geleceğim deyip bekletmediler. Gönül gözü gördü gözümde yaşı, sevmeyenler seli fark etmediler.

İlk olarak 1964 yılında Ankara Radyosu'nda Kutup Ayası tarafından icra edilen, aynı yıl Nesin Sipahi'nin 45'lik plağı okuduğu ve Mavi Işıklar grubu tarafından da seslendirilmiş icrasıyla günümüzde de gençler arasında son derece popüler olan Bir Gün Doğdu Duran klasiği dinledik. Muhayyer Kürdi makamındaki bu eseri Asuman Aslım Görgün seslendirdi. 95 yılında yayınlanan Sevilen Şarkılar isimli karma albümünden bir kayıttı sizlerle paylaştığımız. Değerli dinleyicilerimiz, şimdi ise 2015 yılında bir mola veriyoruz ve yine Türk Musiki Arşivine kazandırılmak üzere seslendirilmiş Şekip Ayhan Özış'ın güftesi Şadi Kurtuluş'a ait yeni şarkılar literatüründen bir eseri sizlerle paylaşıyoruz. Değerli ses sanatçısı ve ritim sanatçısı Erhan Bahçı bizlerle. Ah şu yalnızlık, gözümde yaşlar, en gamlı anlarım her akşam başlar.

Müdür Sesini Unutulmaz eserinde Gökhan Sezen bizlerle birlikteydi. Muhayyer Kürdi makamındaki bu eseri hepimiz mazideki aşk olarak biliyoruz.

Evet efendim, mazinin ruhumuzda bıraktığı izlerle yol almaya devam edelim. Yine maziyi hatırlatan bir şarkı, 2005 yılında İnce Saz albümünde yer alan bir Necip Celal Ander eseri, Güfte Rüştü Ege'ye ait. Mazi kalbimde bir yaradır, bahtım saçlarımdan karadır. Dilek Türkan bizlerle.

TRT Name'nin sevgili dostları Dilek Türkan bizlerle birlikteydi. İnce Saz'ın 2005 tarihli albümünde seslendirmiş olduğu Necip Celal Andel eseriyle konuğumuz oldu sanatçı. Güftesi Rüştü Ege'ye ait olan eser tango formunda sevilen bir şarkıydı. Ve değerli dostlar, bugün birbirinden güzel şarkılarla ne yazık ki bir yayının daha sonuna geldik. Büyük Taarruz'un şanlı başlangıcı 26 Ağustos ve Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlandığı bu harika günün yıl dönümünde biz de içimizdeki sevinçle, gururla TRT Name mikrofonundan en güzel şarkılarla sizlere seslendik. Huzurlarınızdan ayrılırken sizlere yine günün anlam ve önemine uygun harika bir şarkıyla veda etmek istiyoruz. Teknik yönetmenimiz sevgili Gülsen Kızıler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e coşkuyla dolu, mutlulukla dolu nice özel bayramları beraberce kutlamak dileğiyle diyoruz. Ve sizleri Yıldırım Gürses'ten dinleyeceğimiz güftesi Yahya Kemal Bey Hattı'ya ait, bestesi Yıldırım Bey'e ait harika bir eserle baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.